0: Bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça, ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız, hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş. Ha?
3: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
1: Duydum işte.
2: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
3: Yok değil Rumula, yok yok.
1: Var.
3: Yok.
1: Var.
0: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
3: Yok değil Rum'da.
1: Var işte, var diyorum.
4: Sardım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır?
5: Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaça? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan?

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne? Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam. Boz ayı. Kocaman dişleri. Büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
3: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.

0: Yakaladık seni.
1: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
2: Niye durdu ki?
3: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim.
4: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında... Şaka yapmıştım. Ha? Ha? Aslında ayı yoktu.
3: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
4: Ne?
5: Ne?
1: Ula gördün mü başımıza neler geldi?
5: Kaybolduk da.
3: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
2: Özür dilerim baba.
3: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
1: Ayı cibi mi mesela?
6: Ayı mı?
4: Ayı mı?
1: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
6: Ben çok korkuyorum.
4: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
1: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
3: Aman aman aman.
1: Oy! O da neydi ula?
3: Ay ay ay ay ay ay ay ay.
4: Ayı var burada. Ömer demişti.
1: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
3: Kaçın, ayı geliyor.
4: Ha?

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Nah. Nah.

0: Bitte, bitte, bitte! Stopp! Sit! Oh!
1: Huh? Huh? Huh? Hm?

뭐

0: Do-ra-mi.
1: La-da. La-da.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynuyoruz.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getir.

0: gece birkaçı istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
2: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
0: İstop! Renk turuncu.
5: Turuncu nerede?
1: Üzerinde John, üzerinde.
5: Ha, elim söndü. Oo, yo, hayır.
1: Elim söndü.
0: Yakaladım seni.
5: Iskaladın.
0: Turuncu, buldum. Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
5: Tamam, ebeveynim.
2: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alır.
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Ey, bu çok sert.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
4: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Ey, yeniden uykum geldi.
5: İşte top burada. Buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
5: En sonunda çilekleri de bulduk.
1: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı...

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ne? Ha? Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Moby Dick.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için Moby Dick.
0: Anlıyorum.
1: Moby Dick.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Cielis, cielis, cielis, uima, tekaja, ceza. Cielis, cielis, cielis, cielis, tekaja, ceza. Cielis, tekaja, mezun oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik, mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman, yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum ya, gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha, öyle desenize canım. Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday! Mayday! Çok rüzgarlı! Her yerim G kuvveti! Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama! Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada...

0: terbiyesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Aa, bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Aa, bakın bakın, bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. He, ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
1: Rüzgar 5 knotta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay, ay, of, ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
2: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
2: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
2: Merak ettim sadece.
0: Ya bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
2: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım. Hoş.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Örtüyü aldın mı Linacığım?
1: Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı?
0: Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam.
1: Anne, sence bir şey unutmadık mı?
0: Yok. Ne unuttuk?
1: Yemeği.
0: Aa, evet doğru.
2: Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor.
0: 20 dakikaya işimiz biter oğlum.
2: 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz.
0: Tamam oğlum. Çok terleme.

0: Hazır mıyız Tuğba Sultan?
1: Her zaman şef.
0: O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve
1: ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim, papatya tacı yapacağız.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama.
0: Tuna, ekranın önünden çekilir misin?
2: Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz.
0: Tuna, çekil artık.
1: Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz.
2: Tamam, bu son tur.
0: Aa, düşecek.
2: Korkma, kırılmadı ki.
0: Ama kırılabilirdi.
2: Özür dilerim ablacığım.
0: Oh, çok şükür. Hala kayıtta.
1: Merak etme Linacığım. Kardeşin evin içinde böyle hareketli oyunlar oynanmayacağını anladı. Değil mi Tuna? Hadi oğlum, sen bahçeden biraz elma topla. Piknik de yeriz.
2: Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor.
0: Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz.
1: Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli değil mi şefim?
0: Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz.
1: Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce
0: eller yıkanıyor.

0: arkadaşlar. Tarife geçmeden önce işte malzeme listesi. Hamburger ekmeği, marul, domates, turşu ve soğan. Hamburgerin köftesi için kıyma, tuz ve karabiber.
1: Peki ne kadar kıyma?
0: Ne kadardı?
1: Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim.
0: Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz.
1: Sonra şefim?
0: Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız.
1: Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz.
0: Eller hazır.
1: O halde kolay gelsin şefim.
0: Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle.
1: Çok iyi gidiyorsun şef.
0: Arkadaşlar, çok eğlenceli. Tıpkı oyun hamuru gibi. Mutlaka deneyin.
1: İyice karışmış galiba şef.
0: Evet. Şimdi yuvarlayıp köfte yapacağız. Önce 4'e bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum.
1: Ben de tavayı ısıtayım.
0: Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle.
1: Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum.
0: Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Biz ailecek turşuyu çok seviyoruz.
1: Köftelerin bir yüzü pişti şefim. Çeviriyorum.
0: Oh, kokusu geldi. Yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber evde hazırladık.
1: Böylesi çok daha lezzetli.

0: Artık hamburgerleri hazırlayabiliriz. Hamburger ekmeğine önce marul yapraklarını koyuyoruz. Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu. İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger.
1: Gerçekten çok leziz görünüyor şefim.
0: Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hamburgerlerimiz hazır olduğuna göre artık pikniğe gidebiliriz. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Anne, çok güzel oldu.
1: Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun.
0: Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi?
1: Aferin oğluma. Bütün ağacı toplamış.
0: Çok mu olmuş?
1: Yani.
0: Ben yerim ki.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryeciğim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yoo.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya.
4: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neler oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce... kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

Talip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Muradiye Rallisi'nden canlı yayındayız. Görünen o ki yarışmanın liderliğini usta şoför Furkan almış.
1: Görünen o ki Furkan takımı biraz erken heyecanlanmış. Yarışmanın favorisi İsmail.
0: İsmail, ne oldu kardeşim? İhtiyaç molası için erken değil mi?
1: Neyse ki saat daha erken. Akşam olsa bu çöp dolu...

0: ballısın ha. Ne balı canım? Bilerek yaptım. Ustalık bu, ustalık.
1: Neyse, karnım acıkmıştı.
0: Evet sayın seyirciler, usta yine başardı. Öyle iyi ki dışarıdan bakıldığında kolay bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun Furkan? Evet Furkan, gerçekten de bir dünya markası. İnanılmaz bir yetenek. Yarışmayı kazanmasına saniyeler kaldı. Evet, o her yerde. Furkan yarışıyor. Furkan sunuyor. Furkan alkışlıyor. Bu da ne?
2: Öyle kolay değil Furkan Bey. Kendin çal, kendin söyle. Bir yere kadar.
0: Sen de nereden çıktın?
3: Aslan kardeşim benim. Hadi ailemiz adına kazan şu yarışı.

0: Baksanıza.
1: Hı?
0: Ben kazandım diyebilir miyiz?
2: Ne alaka abi?
0: Hepimiz kaybettiğimize göre hepimiz birinciyiz demek. Dolayısıyla ben de yattığım yerden birinci oldum.
1: Nasıl yani?
0: Yani sonuncu olacağımdan emindim. Ama birden birinciliğe yükseldim.
2: Bu mantıkla yarışamam abicim.
1: Hı?
2: Hı?
0: Hı? Allah Allah. Bu haline böyle. Hı?
1: Meto, ne yapıyorsun burada? Neden yarışa gelmedin?
3: Ben...
0: Hem araban nerede? Arabasız nasıl yarışacaksın ki?
2: Belli ki arabaya bir şey olmuş abi.
0: Hı?
3: Sabah arabamı süsleyip yola çıktım.

0: Ama hesap edemediğim bir engelle karşılaştım.
1: Neymiş o?
0: Eğer rüzgar büfeden yana esmeseydi araba hala bende olurdu. Arayalım. Sonuçta nereye kaybolur ki araba?
1: Evet, buralarda bir yerdedir.
0: Sabahtan beri arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi.
2: Biri almış olmasın?
0: Hı? Başkasını da görürsem dayanamam. Ben o araba için tam bir ay para biriktirmiştim. Artık başka araba almanın imkanı yok. İnşallah elinde kalır alanın.
3: Öyle ses olur mu Neto? Tövbe de.
0: Hı? Ama benimdi o araba.
3: Ne olursa olsun başkaları hakkında böyle söz söylenmez.
2: Seni anlıyorum Meto. Tufi'yi kaybettiğimde ben de benzer şeyler hissetmiştim.
0: Of! Peki şimdi ne yapacağız?
2: Hurdacı'ya gideceğiz arkadaşlar. Sana yeni bir araba bulacağız.
0: Sahibi!
1: Sadece Meto için gitmeyeceğiz hurdalığa.
2: Daha iyi. Meto'ya sıfırdan araba yaparken biz de kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
0: Tabii canım. Ben o yüzden şey yaptım. Meto yalnız kalmasın diye. Ben bir daha düşündüm de vaz mı geçsek? Çok da önemli değil yani. Ben sizi izleyerek de eğlenebilirim.
2: Geldik Meto. 5 basamak daha dayan. Başaracaksın.
0: Oh.

0: بسم الله. Bodo, sen ha? Böyle adam mı uyandırılır? Seni yakalarsam var ya, Kars'a yollayacağım. Gel buraya. Gel buraya dedim sana.
1: Selamun aleyküm Müçtebe abi.
0: Demek beni misafirlerimiz için uyandırmak istedin. Ha, affettim o zaman. Aleyküm selam çocuklar. Ne istediniz? Yine bir şeylerimi kırıp döktünüz.
1: Sorma abi. Bu sefer direkt ortadan kaybettik. Yenisini yapalım diyoruz.
0: Dükkan sizin çocuklar. İstediğinizi alın. Bana ihtiyacınız olursa şurada biraz dinleneceğim.
1: Burası karman çorman. Burada nasıl işe yarar bir şeyler bulacağız bilmiyorum.
2: Vakti gelmişti abicim. Son 5 dakikadır hiç sakarlık yapmamıştın.
1: Benim ne suçum var? Furkan çıktı tepeye. Şuna bakın. Bir alışveriş sepetinden kalmış olsa gerek. Ne dersiniz? Arabamızın tekerlerini bulduk diyebilir miyiz?
3: İşte bu kadar. Bilerek yaptım bunu ben. Benim sayemde oldu.
2: Bakın, bence gövdemizde bu olabilir.
1: Yani, bilemedim. Pek havalı değil ama.
3: Sen de biraz abarttın Meto. Önce bir gitsin de sonra biz onu havalı yaparız.
1: Aman sen dokunma da şimdi yarım yamalak aleti de parçalamayalım.
4: Bunları kullanarak uzaktan kumanda yapabileceğimize eminim ama bize bir bilenin yardımı gerek.
0: Batu!

0: Başta biraz tereddüt etmiştim ama şimdi bakıyorum da epey iyi iş çıkarmışız. Artık geriye tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hepinize toz yutturmak.
1: Hadi o zaman.
0: Hı? Bravo.

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 2. Başkan. Ne oldu Yama? Yüzünden düşen bin parça?
1: Sormayın profesör. Bugün sınıf başkanlığı seçimi vardı. Kulpayı kaybettim.
0: Kaç oy farkla kaybettin ki?
1: 23 farkla.
0: 23 mü? Rakibin kaç oy aldı?
1: 24.
0: Bu nasıl kılpayı böyle?
1: Bir dakika. Bana bir oy çıktığına göre sen de bana oy vermedin. Alacağın olsun Civan. Hani arkadaştık?
2: Arkadaşız. Ama bence Zehra sınıfı daha iyi yönetir. Zehra sınıfın beyni gibidir.
1: Ne alakası var şimdi beynin konumuzla?
2: Vücudu da beyin yönetiyor ya, o bakımdan.
1: Sen de bir şey bilmiyorsun Civan. Vücudu yöneten organ beyin değildir, ayaklardır.
2: Hı? Ne? Ayaklar mı?
0: Ayaklar mı?
1: Tabii ki. Bak şimdi, biz buraya hangi organımızla geldik? Ayaklarla. Yani vücudun nereye gideceğine karar veren ayaklardır.
2: Cidden sebep bu mu yani?
1: Sadece bu değil. Bir şey daha var.
2: Neymiş?
1: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Futbol. Peki futbol neyle oynanır? Ayakla. Yani ayaklar sadece vücudu değil, bütün dünyayı yönetirler.
0: Durun bakalım, sakin olun. Bu sorunun cevabına simülasyonumuzda bakalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. Civan da biraz bilim öğrenmiş olur. Vücudu yöneten organa gelecektik.
0: Geldik zaten.
1: Bu ayak değil ki.
0: Vücudu yöneten organımız da ayak değil, beyin zaten.
1: Profesörler de yanlış bilebiliyor demek ki.
0: Şu anda bunları düşünüp söyleyebiliyorsan bu beynin sayesinde oluyor.
1: Niyeymiş?
0: Çünkü beyin düşünme ve konuşmanın merkezidir.
2: Sadece bunlar mı?
0: Hayır. Duyu organlarımızdan gelen sinyaller de beyne gider ve orada işlenir.
2: Başka?
0: Hareketlerimizi de beyin kontrol eder ve yönlendirir.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: İzle o zaman. Monitörler. Beyin. Ayak. El. Şimdi beyinden ayaklara hareket etmesi için emir gönderin. Gördün mü? Şimdi de eli hareket ettirelim.
2: Vay canına. Harika.
1: Ne yani? Beyin olmasa elimiz ayağımız oynamayacak mı?
0: Deneyelim. Beyni kapatıyorum şimdi.
2: Ne oluyor profesör?
0: Şu anda beyni durdurdum. Hareket, görme, işitme, dokunma fonksiyonları da durdu. O yüzden simülasyon uyarı veriyor.
1: Aman profesör, beyni tekrar aç lütfen. Ses kesilmedi.
0: Eyvah, bir arıza çıktı galiba.
2: Ne olacak şimdi?
0: Kaşif, simülasyondaki arızayı tespit et. Sıkı tutunun. Tıkalı damarı bulup açmalıyız.
1: Bulamazsak ne olur?
0: Simülasyon.

0: Radyasyon kullanılmaz hale gelir.
1: Yandık!
0: Kaşif, boyutu küçült. Beyine giden damarlara giriyoruz.
1: İşte. Profesör, tıkanıklık şurada.
0: Sıkı tutunun. Kaşif, normal boyuta dönelim.
1: Ayakla beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar?
0: Nöronlar sayesinde.
1: Hı? Nöron nedir?
0: Beyinden vücuda, vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir hücreleridir.
1: Kablo gibi mi?
0: Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar.
1: Ne kadar hızlı?
0: Bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. İnanması zor değil mi?
1: Hı hı.
0: Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut... Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak.
1: İşte bakın, ayak kendi kendine karar verdi.
0: Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor. Beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor.
1: Ya, beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın. İyi ki de başkan olmamışım. Evet profesör. Beyin bu kadar çok çalışıyorsa ne kadar enerji harcıyor?
0: Vücudumuzdaki kanın %20'si beyni beslemek için kullanılır.
1: Nasıl ya? Beyin vücudun %20'si kadar mı ki? Bana o kadar büyük gelmedi.
0: Hayır tabii ki. İnsan beyni yaklaşık 1300-1400 gram kadardır. Bu da yaklaşık 13-14 tane limonun ağırlığına eşittir.
1: Ama öneminden dolayı kanımızın %20'si onu beslemek için kullanılır.
0: Aynen öyle.
1: Peki, beyin neyle çalışır? Benzin falan mı?
0: Tabii ki hayır. Beynin enerji kaynağı oksijen ve glukozdur.
1: Hı? Şeker yani.
0: Laboratuvara dönme zamanı. Sakin ol Yaman. Çok mu acıktın?
1: Beynimi besliyorum profesör. O çalışmazsa ben ne yaparım? Asıl böyle abur cubur yersen ne olursun onu düşün. Niye? Beynin enerji kaynağı glukoz değil mi? Ben de bir sürü glukoz gönderiyorum sevgili beynime.
0: Yamancığım, sağlıklı besinlerden de gerekli glukozu elde edebilirsin. Ayrıca şeker komasına girmene gerek yok.
1: Hadi ya, çok zevkli bir yöntemdi bu. Keşke zararlı olmasaydı.
0: Ayrıca beyne enerji veren ikinci şeyi unutma. Onu da bol bol göndermelisin beynine.
1: Neydi ki o? Toz şeker mi?
2: Tabii ki hayır. Oksijen.
0: Ne yapıyorsun acaba?
1: Oksijen tüpünden oksijen alacağım.
2: Doğalı varken neden tüpten alıyoruz ki?
1: Doğalı da mı satılıyor? Vay arkadaş, oksijenin bile yapayını üretmişler. Tamam, gidip alalım hadi. Nereden alınıyor?
2: Bahçeden. Hem de bedava.
1: Durun, beni de bekleyin.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru, alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin. Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir de hala...

Listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, emin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Çalışıyor herhalde.
6: Hemen hızlanıyorum.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
3: Badem, sen de Kange ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyi

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım.
4: Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık.

0: Şimşifa.
1: Bilse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: duvardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: gelmedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çabuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: He.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: He. İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
2: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

Aa, kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı, anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen?

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını delemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim annet, akşam olacak.
1: İffa! İffa! İffa!

0: Abi.
1: Hã?
0: Hã? Bak.
1: Hã?
0: Teşekkür ederim.

0: Hayhak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanın boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Duragah dedi, uçuşu yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun.

0: Evet çocuklar. Bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
1: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
0: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
2: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
1: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi Sevde.
0: Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar, demin de dediğim gibi Osmanlı bir hoşgörü diyarıydı. Bu dönemde halk iç içe yaşardı. Herkes birbiriyle dayanışma içindeydi. Yardımlaşma çok önemliydi.
1: İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
0: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağı zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
1: Baytar yani veteriner yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
0: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan Emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
0: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye...
1: Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
0: Diye cevap verdi. Hasan Emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
1: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim hayrımı sadaka taşına bırakayım.
0: Dedi.
3: Neden karanlık çökünce Agah dedi?
0: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan Emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
2: Ya başkaları alırsa parayı oradan Agah dedi?
0: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
1: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
3: Neden?
1: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
0: Evet çocuklar, Hasan Emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
0: Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar.
3: Sonra ne yaptı Agah dedi?
0: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
2: Ne güzel.
0: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
1: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
0: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
1: Sadaka taşında kalan son parayı ise bir hanım kız aldı.
0: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan emminin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan emmi Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
1: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre

0: arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
1: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
0: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
2: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?
3: Caminin hocasıydı Agat dede.
2: Doğru. Şu durumda Sevde bir, Ali Zeydan da bir puan oldu.
4: Yani eşitlik var.
0: Evet Miço, senin sorun günün galibini belirleyecek.
4: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
1: İlk yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
3: İkincisi de bir gençti. Hasta annesi ve kardeşleri için aldı.
1: Üçüncü de bir hanım kızdı.
3: Yaşlı komşuları için almıştı.
0: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
4: Şu durumda Ali Zeydan 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
2: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
0: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
2: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de Dikkat Balonu ailemizin birer üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu! Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Laş laş laş sen de paylaş.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kardeşim. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Aa, hop, aman bir şeyin yok değil mi Ali?
0: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
2: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
0: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
2: Sanatsal ıslık?
0: Hani böyle şarkılı gibi.
2: Sen çalışmaya devam et o zaman. Benim biraz işlerim var.
0: Sanatsal işler mi hocam?
2: Yok. Hayır işleri diyelim.
0: Hayır işlerine bayılırım.
2: Maşallah sana.
0: Yani hocam.
2: Yani Ali'ciğim.
0: Ben...

0: üçgen tamam. Başlangıç için 3 misket öneriyorum. Sıralama için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur. Birim! İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm? Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış.
2: Ben 3, sen 4.
0: Misketlerin efendisi, kömür! Yaklaşanı yakar!
1: Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus! Okyanusum be!

0: Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.
1: Cam gözlerin mütevazı kahramanı. Kemik. Hadi yağla.
2: Helal.
0: Maşallah. Üçgende galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor.
1: Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
0: Koş Galip. Akşama kalma sonra.
3: Kızıl ejder yine mi kaçtı Galip?
1: Evet hocam, maalesef. Benim yeşil cam gözüm olsa oho, hep kazanırdı.
0: Kesin.
3: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız ve biz kaçırdık değil mi?
1: Evet hocam, tam isabet, bildiniz. Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. O kadar para dağıttık sonuçta. Bayram hocanın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
3: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
1: Aa, tıp oynuyorduk. Unuttum ama ben.
0: Biz siz oyun ha?
1: Hocam.
3: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
4: Ya!
3: Gerçekten. Aniden gelişti.
4: Demek öyle.
3: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar.
4: Estağfurullah.
0: Ne haddimize hocam. Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
5: Ne? Bir yaşıma daha girdim.
6: İyi ki doğdun Cemile.
0: Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
7: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim.
0: Ama sana demeyeyim.
3: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salihciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
5: Evet.
3: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
1: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç tıp var ya, o işte.
3: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez. Yani tıp oynanır.
0: Neden hocam?
3: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
0: Kaybederim hocam.
5: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
3: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
1: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpın tıp.
3: Tıpın tıp ha? Allah iyiliğini versin.
1: Versin hocam. O zaman sıra bizde.
4: Aynen.
1: Kimse yok. Kuşlar çok sevinecek.
0: Bir, iki,

0: kimse yok kardeşim. Gel.
1: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı. Meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
0: Çok sevinecek. Buraya diyordu değil mi?
1: Evet evet. Hadi başlayalım.
2: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
3: Aleykümselam.
4: Cemaatle namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
3: Evet.
4: Sevapta galip, namazda mülayim çocuklar.
1: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
3: Aynen.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
3: Biz.

0: gittim, tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum, işte böyle.
1: Hay, uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı, sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Hof abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım, dedektif oldum.
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: Hadi bakalım Gümbele, sen de işin ucundan tut. Şunları çöp kutusuna götür.
1: Ha.

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidelim. Önüne bak yeğenim, düşersin sonra tabii. Uçuyorum, uçuyorum. Sevincimden uçuyorum.
4: Önüne bak dayıcığım, düşersin sonra. Tabii.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcığım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
3: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
3: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun işi miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?
4: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
3: Hiç avamla dilim, kısa sürse bari.
4: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
3: Kötü davranış mı? Pah! Kim kötü davranış yapar ki bu ailede? Saçma!

0: Yani dayıcığım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Hı. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
1: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın küçük küçük. Yere değil. Hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızım hemen.
2: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
1: Nedenmiş abla?
2: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
0: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
3: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
4: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
3: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
5: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
1: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberine örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakma Yusuf.
6: Çok iyiydi dayı.

0: Hadi, hadi. Az kaldı.
1: Ama ağır balıkmış.
0: Yaparsın sen Eymen, hadi. Ha gayret.
1: İşte kocaman bir balık. Derya kuzusu maşallah. Hadi oltalarımızı alalım. Birazdan Temel amca gelir.
0: Doğru. Balık tutmak için sabırsızlanıyorum. İşte Temel amca da geldi.
1: Hadi gidelim balık tutmaya.
2: Gidelim çocuklar. Oltalar hazır mı?
3: Hazır.
0: Aa, sen abdest mi aldın Temel amca?
2: Evet Asya.
1: Ama daha öğle namazına saatler var.
0: Hatta tam olarak 3 saat 15 dakika.
2: Biliyorum çocuklar.
1: Yoksa başka bir ibadet mi yapacaksın?
2: Yok, namazı bekleyeceğim.
0: Ama...
2: Abdest almak iyidir çocuklar. Namazı hemen kılmak şart değil. Ha?
1: Bu sabah neden abdesti erken aldın Temel amca?
2: Sabahtan beri düşüncelisin. Bunu mu düşünüyordun?
3: Evet.
2: Sen de mi Asya?
0: Evet.
2: Abdest almak iyidir çocuklar. Hem vücudumuzu sürekli temiz tutmuş oluruz, hem de kan dolaşımımız hızlanır. Böylece vücut daha fazla oksijen alır.
0: Bunu bilmiyordum.
2: Peygamberimiz bize abdesti güzelce almamızı ve abdestli kalmamızı tavsiye eder.
1: Peygamberimiz abdestin faydalarını biliyordu o zaman.
2: Muhakkak. Ayrıca yaptığımız her güzel işe abdestli başlarsak daha da güzel olmaz mı?
0: Evet. Öyleyse biz de elimizden geldiğince abdestli kalmaya çalışmalıyız. Değil mi Temel amca?
2: Evet Asya.
0: Duydun mu Eymen? Ha? Eymen?
1: Bu su tuzlu. Abdest almak zor oluyor bu suyla.
0: Yuttun mu yoksa?
2: Çabanı takdir ettim Eymen. Ama bu suyla abdest alsan daha iyi.
1: Tuz yok değil mi onda?
2: Yok.
1: İyi bari.
2: Ha ha ha ha!

0: Şşt! Boncuk! Çocuklar uyuyor, uyandıracaksın.
1: Merve ve Hacer yatmaya gitti. Garip de yattı. Dekorları taşıdık. Sefa?
2: Sefa yok. Sefa nerede? Sefa yok.
3: Buradayım ya baba.
1: Tamam. Hadi dütü kitleyelim de gidip yatalım. Anahtar nerede? İçeride mi bıraktım acaba?
3: Bilmem.
1: Ben bir içeriye bakayım. Sen dütün yanında bekle oğlum.

gelin yoldan, Sefa kaptan geliyor. Vın vın vın vın. Aa, anahtarlar buradaymış. Babam da aramaya gitti. Acaba bir kez çalıştırsam mı düt dütü? Nasıl çalışıyordu? Vitesi boşal,

0: Anahtarları düttütün üzerinde unutmuşsun.
1: Hay Allah. Kafa mı kaldı bende? Çok yorulduk bugün. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ay, hey beni tiyatro. Hadi ne bekliyorsunuz? Binsenize arabaya. Yolculuk vakti.
1: Abidin?
0: Efendim hayat.
1: Düt düt nerede?
0: Ne demek nerede? Eyvahlar olsun hanım. Baksana direksiyon yok. Çaldılar mı yoksa?
2: Baba iyi misin sen?
3: Sanırım şoka girdi.
0: Vites de yok. El freni nerede? Allah'ım Allah'ım koltuklar da yok. Koltuk yoksa ben nerede oturuyorum?
1: Abidin iyi misin?
0: Değilim hanım. Düt dütü çalmışlar.
1: Dur Abidin, daha ne olup bittiğini bilmiyoruz. Kafamızı toparlayıp bir işin aslını astarını öğrenmeye çalışalım.
0: Gel pisi pisi. Gel pisi pisi.
1: Abidin ne yapıyorsun?
0: Düt dütü arıyorum hanım.
1: Hiç öyle bulunur mu Abidin?
0: Neden? Komşumuz Metin abi kedisi ortadan kaybolunca böyle yapıyor. Kedi de hemen geliyor.
1: Bizim düt düt kedi mi pisi pisi deyince gelsin?
0: Doğru ya. Haklısın. Gel kuçu kuçu.

0: La havle. Abidin, kendinde misin?
1: Değilim hanım. Düt düt kaybolduğundan beri kendimde değilim.
0: Böyle dolaşarak bulamayacağız. Bence karakola gidelim artık.
1: Haklısın hanım.
2: Şey, abla, sana bir şey söylemem gerek.
3: Ne oldu Sefacığım?
2: Dün gece ben bir hata yapmış olabilirim.
3: Hayırdır inşallah.
2: Babam arabanın anahtarını bulamıyordu. Bu anahtarı aramak için eve girdiğinde ben de düt düte bindim.

0: babam beni mahvedecek.
1: Sakin ol Sefa. Henüz senin hatan mı değil mi onu bile bilmiyoruz.
2: Yok, yok, yok. Yer yarıldı da içine girdi sanki Lüttüt.
1: Bir iz bulamadınız mı anne?
3: Yok kızım. Karakola da gittik. Polisler her tarafa anons geçtiler. Bir şey bulurlarsa bize haber verecekler.
2: Yahu ne istersiniz bizim aracımızdan? Bize bunu yapanı elime bir geçirirsem benden çekeceği var.
0: Amanın.
1: Şey baba.
0: Abla söyleme.
1: Kardeşim söylememiz lazım.
0: Abla duymadın mı babamı? Mahvoldum ben.
3: Çocuklar ne oluyor? Söyler misiniz artık?
0: Şey baba. Çok çok çok çok özür dilerim baba. Lütfen bana kızma.
2: Yavrucuğum sakin ol. Sana kızar mıyım hiç? Hem sen Lüttüt'le oynadın diye uçup gidecek hali yok ya. Ben kapılarını kilitledim. Biz evimize girdik. Belli ki bizden sonra bir şeyler olmuş.
3: Sefa, el frenini indirdin değil mi?
0: Sanırım evet.
3: Abidin, benimle gelir misin?
2: Hanım, boşa uğraşıyoruz. Kesin çaldılar arabamızı.
3: Hayatım bir düşün. Sefa el frenini indirmiş. Vitesi boşa almış. Evin önündeki hafif rampadan dolayı Lüttüt kaymış belli ki.
2: Tamam. Düşünüyorum. Hadi dediğin gibi oldu. Kaydı kaydı gidip bir yerde durması lazım. Nerede? Yok. Mesela ben Lüttüt'üm diyelim. Kaydım kaydım kaydım. Bir yerde durmam lazım. Böyle dümdüz gelir, burada durur. Yer yarıldı da yerin içine girmedi ya.
3: Abidin dikkat.
2: Ah, Lüttüt. Aha, burada Lüttüt, burada. Hanım, yer yarılıp da içine girmemiş. Çalı yarılıp da içine girmiş. Burada, Lüttüt de burada. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun.

0: tiyatro köyümüze gelmiştir.
1: Perde kurduk, ışık yaktık. Oynayalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanalım ayağım artaval.

0: Yemek vakti gelmiş. Birazcık ara vereyim.
1: Abla, abla koş. Dedem odasından çıktı.
2: Ya, hadi fırla. Dedem bütün gün bu odada bu makineyle ne yapıyor acaba?
1: Ben kapının deliğinden izledim. Burasına kağıt koyuyor. Buradan bir şeylere basıyor. Sonra kağıt makinenin içine girip şuradan üzerinde yazılarla...

0: Makine bozulmuş. Bu baskıları halledemezsem mahvolurum. Para kazanamam, borçlarımı ödeyemem.
1: Abidin Bey, borçlarınızı ödemediğiniz hakkında şikayet var. Sizi karakola kadar götürmem gerek.
0: Bittim ben. Mahvoldum.
2: Kardeşim, sanırım biz çok büyük bir hata yaptık.
3: Evet abla. Keşke dedemin makinesini izinsiz kullanmasaydık.
2: Keşke. Bundan sonra da izin almadan kimsenin bir eşyasına dokunmayalım.
3: Babacığım, tekrar özür dilerim.
0: Sefacığım, bu dünyanın hiçbir malı mülkü senden önemli değil. Ayrıca dürüst olup gerçekleri bizden saklamadığın için sana teşekkür ederim. Ancak bana bir söz vermen gerek. Bir daha kendini ya da başkalarını tehlikeye atacak şeyler yapmayacaksın.
3: Söz veriyorum baba. Bugün oynadığımız oyunla da bir kez daha anladım bunun ne büyük hata olduğunu.
0: Aferin sana. Dün yaşanan hadise çok daha tatsız bir şekilde bitebilirdi. Allah korusun, daha büyük bir kaza olabilirdi.
3: Hatamı anladım baba. Bir daha izinsiz böyle şeyler yapmayacağım.
0: Aslan oğlum benim.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ses dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ah, Rıkkıbız, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde. Hmm.

Teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rıkkımız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rıkkımız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun

0: Da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası sahaflar çarşısına benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkımız, geri ver onu. Rıkkımız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rıkkımız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Demek ki birden fazla var.
1: Hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rıkkımız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar çarşısında iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkımızın dönmesini bekle.
0: Rıkkımız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca...
0: Arif baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
1: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
0: Sağ ol. Türk Edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Bir ödül harfi daha. Bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
2: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
0: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emaneti olacak. Arif. Rıkkımız, seni gidip püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak, gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamünaleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
3: Ve aleykümselam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. kızma rıkkımıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
0: O halde bu fotoğraf da sizin.
3: Laf aramızda, bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
0: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
3: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
0: Bu.
3: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
0: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı.
3: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
0: Bir ödül harfi daha.
3: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldu. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
0: Sağ ol Ethem amca.
3: Limonataya mutlaka bekliyorum.
0: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
2: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
2: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
2: İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
0: Niyet!
2: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
0: Fotoğraflardaki tornet bu.
2: Ethem epey bir elden geçirdi.
0: Sürebilir miyim?
2: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif baba. Allah razı olsun.
2: Allah senden de razı olsun evlat.

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısmada cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: Ha? İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
1: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
0: Sonra tekrar almış olabilir misin?
1: Yok. Buraya gelirken koydum.
0: Ama kim almış olabilir?
1: Bilmem. Ne oldu?
0: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
1: Ama izinsiz almaz Emin.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
1: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
0: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?
1: Öyleyse Emin'e sorarız.
2: Yanlış anlamaz mı?
1: Zanda bulunmaktan iyidir. Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Emin, nasıl gidiyor Harun?
0: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
1: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Amin.
1: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
1: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Evet. Ders çalışırken lazım olur diye.
1: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
1: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
1: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: Ama sana sormadan neden alayım ki?
1: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi.
4: Gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.

0: kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
1: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
0: Hayır efendim, sorun var.
1: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
0: Sorun şüphelenmesi değil.
1: Ne?
0: Kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
1: Ben varım.
2: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
1: Çok heyecanlı olacak.
2: Hadi yapalım öyleyse.
1: Hadi.
0: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
2: Yani?
0: Yani kalem mürekkep akıtmış.
1: Onu anladık.
0: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
1: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
0: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
1: Doğru.
0: Ya şimdi tebrik edin bakayım beni.
1: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
0: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
2: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
0: Neden?
2: Hakkı Baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
1: Doğru.
0: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
1: Peki ne yapacağız?
0: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
2: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
0: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
1: Mantıklı. Hadi başlayalım.
0: Hadi.
2: Hadi.
1: Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
0: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
1: Çek şunu suratımdan ya.
0: Simit mi yedin sen?
1: He? Evet, nereden anladın?
0: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
2: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
0: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
3: Siz asıl aman vermez armiyi bir okusanız.
0: Neyse çocuklar. Tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
2: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
1: Hadi gidip dışarı bakalım.
0: Çocuklar?
2: Evet Zehra abla.
0: İzler burada son buluyor.
1: Yani?
0: Yani bitiyor.
1: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
0: Yani demek oluyor ki...
2: Evet.
0: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
2: Ya da...
1: Ya da...
0: Kalemin mürekkebi bitti.
2: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
1: Ağaç mı?
2: Evet.
0: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
1: Kim çıkacak?
2: Ben çıkmam.
0: Ben hiç çıkmam.
2: Ben çıkmam dedim.
1: Benim ayağım ağrıyor.
2: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
0: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun dayan.
2: Bakın.
1: Bravo
0: i̇şte
1: Emin. Bulduk.
0: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
1: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
2: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
0: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
2: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
0: Doğru.
1: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
0: Öf uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.

0: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
1: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
2: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
0: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi. Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
1: Bizim var. Değil mi Fatma?
2: Evet.
0: Nasıl yani?
1: Kalemi alanı bulduk.
3: Buldunuz mu?
4: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
0: Vay be!
1: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
0: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
3: Aynen.
2: Aslında anlamıştım onu ben.
3: Hadi be!
4: Emin.
0: Efendim Fatma abla.
4: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı Baba'ya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
0: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
4: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
4: Allah razı olsun.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
3: Çay içiyoruz.
1: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
4: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
1: Peki, senden olsun bakalım.
3: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki.
0: Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum.
0: Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: gökte ne var? Gök boncuğu. Yerde ne var? Yer boncuğu. Dalda ne var? Elmacık. Babanın adı ne? Yusufçuk. Annenin adı ne? Patlıcık. Kaldır beni hoppacık.
1: Bak kalktım bile.
0: Ayşe, bugün sana çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım.
1: Öyle mi?
0: Bilmeceyi sever misin?
1: Hem de çok.
0: O halde anlatmaya başlıyorum. Üzerinden güneşin eksik olmadığı bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Onların en büyük eğlencesi bilmece sormakmış. Ayrıca burada hiçbir hayvanın açmayı başaramadığı bir de kapı varmış.
1: Bu kapının anahtarı yok muymuş?
0: Varmış ama yine de kimsecikler onu açmayı başaramıyormuş.
1: Bak, ben bu anahtarı kullanarak kapıyı kilitliyorum. Sen de gördün değil mi? Açılmıyor işte. Şimdi de anahtarı çeviriyorum.
0: Ama o kapının anahtarı senin odanın anahtarı gibi değilmiş ki. O kapı bilmeceyle açılıyormuş.
1: Ne? Bilmeceyle mi açılıyormuş?
0: Evet. O kapıdan geçmek isteyenler kapının soracağı bilmecelerin cevabını bilmek durumundaymış. Üç kilitten oluşan bu kapıdan geçmek ancak bu şekilde mümkün oluyormuş.
1: Peki bu kapının ardında ne varmış?
0: Hayvanlar hazine olduğunu düşünüyorlarmış.
1: Hazine mi? Hazine de ne demek? Ben bilmiyorum ki.
0: Değerli eşyaların saklandığı yere hazine deriz.
1: Çok merak ettim. Acaba kapının arkasında nasıl bir hazine varmış?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse ben de anlatmaya devam ediyorum. Bu ormandaki hayvanlar sırayla kapının karşısına geçip onun sorduğu bilmecelere cevap vermeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri de başarılı olamamış. Koca ormanda gizemli kapının yanına gitmeyen sadece yaşlı bir kaplumbağa kalmış.
1: O kaplumbağa çok mu yaşlıymış?
0: 100 yaşında falan varmış.
1: Dedemden bile büyük mü yani?
0: Evet.
1: Peki o kaplumbağa kapının yanına niçin gitmemiş?
0: Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Üstelik bu kaplumbağa da oldukça yaşlıymış. O yüzden onca yolu günlerce yürümek istemiyormuş. Ama gizemli kapının ardında ne olduğunu merak eden hayvanlar onu da kapının yanına getirmeye karar vermişler.
1: Peki bunu nasıl yapmışlar?
0: Kaplumbağayı koca bir ayının sırtına yükleyip kapının karşısına getirmişler. Sonra da merakla beklemeye başlamışlar. Yaşlı kaplumbağa, ey gizemli kapı, gizemli kapı, bana soracak hiç bilmecen kalmadı mı? Deyince kapı konuşmaya başlamış.
1: Gizemli kapı ne demiş? Hadi söylesene, ne demiş?
2: Hazırsan ilk bilmecemi soruyorum.
0: Demiş. Kaplumbağa da hazırım deyince gizemli kapı ilk bilmeceyi sormuş.
2: Şimdi baksan kat kat. Gece olur pat pat.
1: Yaşlı kaplumbağa ne cevap vermiş?
0: Bu bilmecenin cevabı lahanadır. Lahanayı da pek severim demiş. Hayvanlar yaşlı kaplumbağayı sevinçle alkışlamışlar. Ve acaba sırada nasıl bir bilmece var diye beklemeye koyulmuşlar. Gizemli kapı.
2: Evet bildin. Doğru cevap lahanaydı.
0: Demiş.
1: Peki gizemli kapının sorduğu ikinci bilmece neymiş?
0: Gizemli kapının ikinci bilmecesi de şuymuş.
2: Bir küçücük fil taşı dolanır dağ taşı.
1: Aa, ben bunu biliyorum. Göz.
0: Tebrikler, bildin. Cevap gözmüş.
1: Sıra gelmiş sonuncu bilmeceye. Ay çok heyecanlandım.
0: Hayvanlar da tıpkı senin gibi heyecanla bekliyormuş. Gizemli kapı.
2: Hazırsan son bilmeceye geçiyorum.
0: Demiş. Yaşlı kaplumbağa da hazırım deyince.
1: Evet deyince.
0: Şöyle bir bilmece gelmiş.
2: Bir nedir? Beş nedir? Kabe'deki taş nedir?
1: Son bilmece de çok zormuş. Yaşlı kaplumbağa bunu bilememiştir herhalde.
0: Bilmez olur mu hiç? Bilmiş fakat bilmemiş.

0: cevabı vermiş.
1: Hadi söylesene, ne demiş?
0: Yaşlı kaplumbağa şöyle cevap vermiş. Bir Allah'tır, beş namazdır, Kabe'deki taş da Hacerül Esved'dir.
1: Ha, evet, ben de annemden duymuştum. Kaplumbağa bunları nereden biliyormuş ki?
0: Çünkü bu kaplumbağa okumayı çok seviyormuş. Tüm bunları da kitaplardan öğrenmiş.
1: Gizemli kapı açılmış mı peki?
0: Evet Ayşe. Hayvanların yıllardır açılmasını bekledikleri kapı usulca açılmaya başlamış. Bütün hayvanlar kapının ardındaki hazineyi görmek için can atıyormuş.
1: Kapı tamamen açıldıktan sonra hazineyi görebilmişler mi?
0: Görmüşler. Ama buldukları hazine hiç de onların beklediği gibi bir şey değilmiş.
1: Peki bu nasıl bir şeymiş?
0: Kapının ardında büyükçe bir kaya ve o kayanın üstünde bir de mektup zarfı varmış. Bir serçe uçarak o kayanın üstüne konmuş ve zarfı gagasıyla alıp yaşlı kaplumbağaya vermiş. Yaşlı kaplumbağa bu zarfı özenle açınca içinden bir kağıt çıkmış. Şimdi de hayvanlar o kağıtta ne yazdığını merak etmeye başlamış.
1: O kağıtta ne yazıyormuş ki?
0: O kağıtta şu cümle yazıyormuş. Bilgi en faydalı hazinedir.
1: Aa, çok güzel.
0: Çok güzel ya. O günden sonra hayvanlar bilginin peşine düşmüşler ve ormanda içi resimlerle dolu, neşeli ve bir o kadar da eğlenceli kitaplarla bir kütüphane kurmuşlar.
1: Aa, burnuma çok güzel kokular geliyor.
0: Benim de. Anlaşılan bu güzel kokular mutfaktan geliyor.
1: Annem kahvaltı sofrasını hazırlamış olmalı.
0: Kahvaltı sofrası da hazine gibidir. Şimdi o sofrada çok lezzetli kahvaltılıklar vardır.
1: Öyleyse bu hazine sofrasına ilk ben gitmek istiyorum.
0: Hayır, önce ben gideceğim.
1: Hiç de bile. Beni geçemezsin ki.

0: haberleşelim.
1: Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedildi. Hı? Kara delik yarından itibaren ziyarete açılacak.
2: Aa, tam bana göre bir macera. Kalk ya, geç kalk.
3: Öğretmenim, bugün sandalye kapmaca oynayacaktık. Müzik için dedemin radyosunu getirdim.
4: Harika.
5: Güçlü. Bugün kuyruk bol maçı da var. Bu radyodan onu da dinleyebiliyor muyuz?
3: Evet. Dedem her şeyi bu radyodan dinler ve öğrenir.
5: Aklından bile geçirme Kıpır. Sandalye kapmaca oynamak için getirdi güçlü radyoyu.
6: Hadi Kıpır, sen radyonun başına geç ve istediğin zaman müziği durdur.
5: Tamam öğretmenim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım ve yavru balıklar.
6: Oo yengeç, yolculuk nereye böyle?
2: Televizyon izliyordum ve ne gördüm? Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedilmiş. Belki orada bir iş bulurum. Ne bacera ama izlediğim haber sayesinde böyle güzel bir işten haberdar oldum.
6: Televizyon bir iletişim aracı. Doğru programları izlediğimizde bilgi sahibi oluruz. Sana bol şans diliyorum.
2: Umarım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek.
3: Yengeç televizyondan bir haber almış. Dedem de bazen radyodan haber alıyor.
6: Çünkü radyoda tıpkı televizyon gibi haberleşme ve iletişim aracıdır incim. Hadi müzik başlasın.
5: Şimdi durun. Ay çekilin.
3: Üzgünüm. Ben kaptım.
1: Yunuslar maçı önde götürüyor. Şut ve gol.

0: Aa, dışarıda kaldım.
1: Hadi gol, gol, gol.
2: Hadi gol, gol, gol.
3: Küper, güçlü müzik.
2: Aa, radyonun pili bitti sanırım.
1: Eğer maçı açmasaydın belki de radyonun pili bitmezdi Küper. Üzgünüm. Ama ben bunu nasıl telafi edeceğimi biliyorum.
4: Kurabiye. Teşekkürler Küper.
5: Aa, telefonum çalıyor. Arayan yengeç. Evet yengeç. Bu harika bir haber. Anladım. E-posta atarım. Yengeç bizi kara delik gezisi için davet ediyor. Ziyarete açılmış.
3: Yaşasın!
0: Telefonla haber veriyor. Televizyon ve radyodan haber alıyoruz. Telefonla da haber alıyoruz.
5: Aferin İncim. Evet, telefon da bir iletişim ve haberleşme aracı. Şimdi gezi için benim bilgisayarımdan e-posta göndermem gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar da bir iletişim aracıdır. Siz de ben gelene kadar iplerden ve deniz kabuklarından kendinize telefon yapabilirsiniz.
0: Bu harika bir fikir. O kurabiyelerin içinde ne vardı?
1: Badem.
0: Benim bademe alerjim var.
1: Olamaz.
2: Alo? Aa, gerçekten ses geliyor. Alo? Alo?
5: Telefonlarınız ne kadar güzel olmuş incilerim.
1: Eyvah! Geliyor yine.
5: Puf'un alerjisi tutmuş yine. İlacı vardı bende. Şimdi daha iyi hissedeceksin Puf.
0: Oh, çok şükür daha iyiyim.
2: Bugün ne tuhaf bir gündü. İletişim araçlarını öğrendik. Kendi telefonumuzu yaptık.
1: Bir şey daha öğrendik. Puf'un bademe alerjisi var.

0: film izleriz Puf. Şu son çıkan macera filmi var ya.
1: Aa, oyuncak bebekler.
0: Bebekler mi? Bunlar benim değil ki.
2: Onlar benim eşyalarım. Birkaç gün seninle aynı odada kalmamız gerekiyor kardeşim.
0: Ama neden? Burası benim odam.
2: Bu arada Puf, bu akşam erken uyumam lazım. Yarın okul var, geç kalmak istemiyorum da.
1: Tamam, haklısın Lila. Yarın görüşürüz Kıpır.
0: Ama film izleyecektik. Lila, arkadaşımı neden gönderiyorsun?
2: Çünkü yarın okul var, erkenden uyumamız lazım.
0: Kocaman valizle gelmişsin bir de. Senin odana ne oldu?
2: Annemler odamı boyattı biliyorsun. 2 gün boyunca boya kokusu olacakmış. Ben de burada kalacağım kardeşim.
0: Of! Ama burada tek bir yatak var.
2: Haklısın kardeşim. Misafirin olarak yatağında uyumamda bir sakınca yoktur sanırım. Sen de yer yatağında uyuyabilirsin. Işığı da kapatır mısın?
0: Olamaz.
3: Kıpır, neyin var dostum? Yine geç mi uyudun?
0: Yo, hiç uyuyamadım. Kardeşim Lila 2 gün odamda kalacak. Yer yatağında yattım ben de. Siz çok şanslısınız. Kardeşiniz yok.
1: Ama niye? Ben bir kardeşim olsun çok isterdim.
2: Hepsini duydum Kıpır. Demek benden hiç memnun değilsin.
0: Gelip odamı kaptın. Bebeklerini bile dolabıma yerleştirmişsin. Orası benim odam. Neden her şeyi seninle paylaşmak zorundayım ki?
2: Çünkü biz kardeşiz. Ben de her şeyimi seninle paylaşıyorum. Her seferinde beslenmeni unuttuğunda seninle yiyeceklerimi bile paylaşıyorum.
4: Öğretmenimize olanları anlatalım. Kıpır ve Lila'yı barıştırmalıyız.
5: Lila ve Kıpır, kardeş sahibi olmanın güzel yönlerini anlamalılar. O zaman bu sorunu çözebilirler.
3: Aklıma bir fikir geldi. Teşekkürler öğretmenim.
5: Bu sorunu çözeceğinize eminim incilerim.
3: Yüzme yarışı yapacağız. 2 kişilik ekip halinde yüzeceğiz. Çizgiyi ilk geçen ekip kazanacak.
0: Tamam. Benim kuyruğumu seninkiyle bağla dostum.
3: Olmaz. Siz ikiniz ekip olmak zorundasınız. Ben yarışamam çünkü ben hakemim. Hadi başlayın.
0: Hadi yüzsene Lila.
2: Yüzmeyeceğim. Madem sen kardeşin olmamı istemiyorsun, ekip arkadaşın da olmuyorum.
0: Hadi.
2: Tamam, tamam.
3: Kıpır ve Lila tıpkı bir ikiz gibi nasıl da aynı anda yüzebiliyorlar?
0: İkiziz çünkü.
1: Oh, benim gücüm kalmadı.
3: Kazanan ekip ikiz kardeşler.
0: Aferin Lila. Sözümü dinledin ve sayemde kazandık. Aa, gördün mü?
2: Yüzmeseydim asla kazanamazdık.
4: Ha, işe yaramadı gibi duruyor.
1: Durun. Aklıma harika bir fikir geldi. Lila, Kıpır, bu akşam size geleceğiz. Yarın hafta sonu. Nasılsa okulda yok. Film izleriz.
6: Olur, bekleriz.
0: Hangi filmi izliyoruz? Şu en son çıkan macera filmini mi?
1: Hayır, çok daha güzel bir film izleyeceğiz. Yeni bir film getirdim.
4: Aa, bu biziz.
3: Ne tatlısınız burada.
0: Bu bizim küçüklüğümüz.
2: Şuna bakın. Kıpır'ın ağzında emzik olmasına rağmen yine de benimkini çekiştiriyor.
0: Aa, burada bisiklet sürmeyi öğrenmiştik. Lila benden önce öğrenmişti. Ve bana da öğretmişti.
2: İlk bisikletimizi de paylaşmıştık.
0: Ne kadar çok adı paylaşmışız. Seninle kardeş olmak aslında çok güzel.
2: Ve ikimiz hiç yalnız kalmadık. Hem kardeşiz hem de arkadaşız.
0: Yastık savaşı yaparken ne çok gülerdik.
3: Yastık savaşı hala çok eğlenceli.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ile Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir

0: şeyler tekrarlarken, Beray ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
1: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
0: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
2: Bera, ne oldu? Korkuttun beni,
0: dedi.
1: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
2: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
0: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
1: Biraz,
0: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
2: Buldum!
0: Diye bağırdı bir anda Ayla.
1: Ayla, ödümü patlattın!
0: Dedi Bera.
1: Ne buldun, hadi anlat bana da.
0: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
2: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
0: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
1: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
0: dedi kardeşine.
2: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
2: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
2: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
2: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
2: Güzel, kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu.
1: 2.
2: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
2: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
0: Bera cevap verdi.
1: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
2: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle.
0: Bera direkt cevabı söyledi.
1: 4.
2: Hadi şimdi 3 kez sektir,
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
2: Kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
1: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
0: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
0: dedi.
2: Kaç etti Bera?
0: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
1: 8
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha bir de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
2: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
1: Evet evet, onları da. Amin,
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın, o parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
1: dedi ve duraksadı. Bera

0: Onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
1: Hamd ile hamd ederiz.
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
2: şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar, dedi.
0: Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten...

0: Sonrasını da öğretmek lazım.
1: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım işte.
0: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
1: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
0: Karınca mı? Ne karıncası?
1: Bildiğin karınca işte.
0: Bu ne be?
1: Karınca ağacı.
0: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
1: Dedim ben.
0: Hayatında gördüğüm en güzel şey olabilir.
1: Benim de.
0: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
1: Kaç kaç?
0: 10.100.000.100. Aman. Çok işte.
1: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
0: Ben de.
1: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
0: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
1: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
0: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve 1 sahne perdesi işimi görür.
1: Ne düşünüyorsun Hacivat?
0: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
1: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
1: Hem bana bir kasa verirsen, sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
1: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi, ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
1: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
0: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
0: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
0: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
0: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
1: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
0: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
1: Sen işine bak Hacivat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
0: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
1: Bana ne?
0: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum.

0: Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay. Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
1: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
0: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
1: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
0: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
2: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
0: Asıl soru, ne yapamıyorum?
1: Nasıl yani?
0: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
0: Yok bir şey.
1: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
2: De bakalım derdin ne?
0: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Evet.
0: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
1: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Evet.
0: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
0: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
0: O zaman Beberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
0: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Hacivat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
1: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm, yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm kara gözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm,
0: aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz aç gözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.

0: Zan değil gözüm, zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
2: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
2: İyi madem, hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: İşte bu kadar daha lazım.
5: Ama burada hiç para yok ki.
4: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
6: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
5: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
6: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
4: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
6: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
4: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
0: Korkmayın.

0: Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
1: O kadar kendine güvenme.
0: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
1: Niyeymiş o?
0: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
2: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
0: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
3: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
2: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
1: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
2: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
1: Hayır.
2: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
1: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
2: Antrenman. Oho, bu akşama kadar sürer.
3: Antrenman krizine girdi.
2: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
3: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı.
2: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
5: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler.

0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
1: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
1: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Ha, tamam sustum sustum.
2: Cemil!
3: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
3: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
3: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
4: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
2: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim. Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
4: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
2: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
5: Çocuklar!
3: Ne oldu baba?
5: Yumurtaları siz mi aldınız?
3: Yoo.
5: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
2: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
3: O yüzden de bizim kümese gitti.
2: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
3: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni. Aa, tilkiymiş.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
2: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
2: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
4: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
2: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
2: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
4: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
5: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
5: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
4: Acıktığı için mi?
5: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
2: Yakışmaz hocam.
3: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
5: Tok olursa niye yesin?
4: Anladım hocam.
1: Ne anladın? Bize de söyle.
4: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
6: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
1: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
4: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
2: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
4: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
2: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
3: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
1: Aa, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi duruyor.
4: Hem de hediyesiyle birlikte.
2: Ne güzel bir hayvan.
4: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren Bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Ama şey tamam, kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren, geç kalıyorum.
0: Geldim.
2: Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
1: Yaşasın.
2: Çenora'ya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen lütfen?
1: Evet baba, bizim olsun.
3: Hayır.
1: Ama anne.
3: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
3: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu an.

0: annesi onu arıyordur. Hı. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Hı. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
1: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
0: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
1: Öğretmene haber verdim bile.
2: Önemli bir işimiz var anne.
3: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
0: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
2: Yaşasın.
1: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
2: Ben.
3: Biz geldik.
0: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
1: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
0: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
2: Anne.
0: Hayırdır çocuklar?
2: Kedicik yok.
3: Salonu görmeniz lazım.
0: İnanmıyorum.
3: Hepsi gerçek anneciğim.
0: İnanıyorum tamam.
2: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
1: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
3: Üstelik görünmez olabiliyor.
0: Nasıl yani?
2: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
3: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
0: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
1: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
2: Gahbili bili çilli de pisicik kayboldu.
3: Kedicik neredesin?
2: Gahbili bili bili
3: tatlı kedi.
2: Gahbili bili bili bili.
1: Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Ha? Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
2: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
1: Süper taktik.
2: Buranın hali ne?
1: Nasıl düzelecek burası?
3: Olamaz.
0: Hey ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
3: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
2: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
3: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
2: Seni gidi keloğlan seni.
1: Durun çocuklar kızmayın.
3: Hayır baba odanın haline baksana.
1: O da felaket durumda ama bunu keloğlan yapmış olamaz.
0: Kesinlikle haklısın. Tamam biraz afacan ve hareketli olabilir. Ama keloğlan her zaman haklının yanında kötülerin karşısındadır.
1: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
2: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
0: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam. Devler de keloğlan da olması gereken bir yerde.
2: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.
3: Hey, Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok.
2: Yoksa...
1: Aman Allah'ım, Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
0: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
3: Benim bildiğim anne keçi Mengül'ümü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
2: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
3: Şengül'ümle Şüngül'ümü güvenilir bir yere kapatıyorum.
1: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
3: Şengül'üm, Şüngül'üm, Mengül'üm.
1: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
0: Nereden anladın?
1: Bakın ne buldum.
0: Topuz tokam. Yani Mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
3: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
2: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
1: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
3: Sanmam. Onun derdi Mercan kız ve tokası.
0: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
2: Korkmayın. Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
1: Al bakalım.
2: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştır.

0: bulurum.
1: Mercan kız nerelerde acaba?
2: Hadi hemen arayalım.
1: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
3: Kara kedi, senin burada ne işin var?

0: yapmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
1: Haklısın canım ama artık çok geç.
2: Yani not işimize yaramaz.
0: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
1: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
0: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
3: Yalancı çoban.
1: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
0: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz. Hı hı.
2: Belki bu sefer doğruyu söyler.
4: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Ha? Bu rikse giremeyiz.
1: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok, yok, yok. Nerede bu kedi?
0: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımızı başımızdan aldı.
1: Haklısın.
4: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
0: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
5: Ha? Ah, hadi canım, bu tatlı şey
4: tam
5: mi?
4: Tam bir süper kedi abla. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
0: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum, toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
1: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Hoca, eş onu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
1: Oo, çay demlendi mi çay?
0: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
1: Eyvah.

Yine unuttuk gördün mü? Karaka canım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi Karaka can, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Ne? Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Ha? Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. Babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam. Nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana bıraksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim, şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz, verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz, bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam?
0: Ne? Bölmeyeceğim.
2: Evet, en güzeli bu.
1: Hı? Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
0: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Ah. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
0: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
0: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam o eşek galiba senindi.
0: Be adam, o zaman da sana ne? Eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Karakaçan! Karakaçan, Karakaçan. Neredesin oğlum? Karakaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeğimi Şükrünaz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa?

0: Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim. Ah benim güzel gözlüm. Ah.
1: Ayrola bey.
0: Sorma hatun, kara kaçanı kaptırdık.
1: Ya demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
0: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
1: Ya gitmişse gitmiş, üzülme canım.
0: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana hatun, hani eşek yoktu?
1: Senin dediğin gibi hocam, bana. Karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
0: Karaca canım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebi unut sen. Şaka şaka. Sözüm söz. Gözlemeler tandırda, kara kaçan ahırda, dinlemeden anlamadan hiç kimseyi suçlama.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: Kago, bună! Kago, bună! Ban, ban!
1: Oh!

0: up.
1: Mom.
2: Filo, bam, bam, bam, bam, filo, filo,
1: aha,
2: filo,
1: aha,
2: filo, aha,

Bu. Oh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin

0: oldular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur.

0: Pikachu te pedan.
1: Hay Allah, küre küre bitmedi.
2: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelense bir iyi olacak.
3: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
2: Ne oldu şimdi?
3: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
1: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Mirmir yine mi?
2: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
3: Sığamadım.
1: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
3: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
2: Kurtaracağım seni dostum.
3: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
2: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
3: O kardan adam değildi. Sendin.
1: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
3: Zaten çok da korkmadım.
2: Tabii, tabii.
0: Mert abi, dikkatlisin.
4: Çok eğlenceli.
0: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
5: Taş.
0: Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
0: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
0: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
5: Vay.
6: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayal.

0: Kurar.
1: Hayaller kurar.
2: Ha? Kar topu.
3: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
1: Kaçan.
3: Temtem çok yavaş.
1: Koş Temtem.
3: Hadi Temtem hadi.
4: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
5: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
4: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
3: Yavaş, yavaş. Ha, duymuyor ki beni.
1: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
5: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
4: Su tutun dostum.
6: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
2: Yem yem yem yem.
1: Temtem. Hey, uyan Temtem.
7: Biz kazanacağız. Elbette.
5: Ve başlayın.
2: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
4: Aç.
7: Başardık.
6: Olamaz. Ece.
7: Bizi geçemezsiniz.
4: Çekilin.
7: Yetiştik.
6: Olamaz.
7: Olamaz.
5: Ama aynı anda.
7: Aynı anda.
5: Kazanan.
1: Biz kazandık bence.
3: Ya bence biz.
5: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: buluruz. Birlikte coşar mutlu oluruz.
1: Eğlendiniz mi bakalım?
2: Hem de çok.
0: Pekmez mi o?
1: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
3: Bize de verirler mi acaba?
4: Şöyle bak, şöyle.
1: Alın bakalım.
4: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
5: Yarışı kim kazandı?
4: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım.

А хаєр будіт, бахчеван ділім, таким. А балыкчы да değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Aa, bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Abi şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha, böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

0: Hei, Moby Dick! Feibasjumangeleller! Den er satt en scenario du har!
1: Oppi denne sin øye! Årene med den gitte!
0: Nese! Senden er den kjøpte du har!
1: Tekne den atladım!
0: Teknen olduğunu bilmiyordum!
1: Yok zaten!
0: Tekne den atladım dedin ama!
1: Benim teknem değil, başkasının teknesinden de atlanabilir! Çivileme ve balıklama şeklinde yapabiliriz bunu!
0: Haklısın! Bu büyüteç ne peki?
1: Okulla geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
0: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır. Deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına. Bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi.

Okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık.

Burada neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sanı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor demek ki. Allah'a şükürler olsun. Bugüne de

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: Arkadaşlar, kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiği şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan, fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefin hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
1: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
0: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
1: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
0: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin, bir su bardağı şeker, dört su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya. Elleri yıkamaya.

su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz.

0: Şef.
1: Teşekkür ederim sultanım.
0: Oo, çok hızlısın şef.
1: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
0: Buyurun şef.
1: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
0: Şefim, hamur oldu galiba.
1: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
0: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
1: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
0: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
1: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
0: Aa, güzel fikir.
1: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
0: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: istiyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
2: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönder.

0: Birazdan burada olur.
1: Ha? Niçin haber verdin?
0: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
1: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
2: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
3: Ne yaptaydım beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
0: Yo, bir şey olduğu yok.
1: Tamam, hadi başlayalım çekime.
3: İşim bittiyse gidiyorum ben.
1: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
3: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
1: Hayır, gitmeyeceksin.
3: Gidemedim tilki, tebrikler.
1: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
0: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
1: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
3: Evet. Oldukça garip.
1: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
3: Oyun oynuyorlar.
1: Kurye.
3: Efendim?
1: Oyun falan oynamıyorlar.
3: Ne biliyorsun?
1: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
3: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
1: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
3: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
0: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
3: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
1: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
0: Bu sefer ben de korktum.
1: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
3: Kaçalım tilki.
1: Meşale sönecek kurye bir şeyler yap.
3: Merak etme bir tane daha var.
1: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
3: Tamam.

0: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişimi uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Şey,

0: Neyse, bir gizemi daha çözmüş olduk.
1: Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
3: O nedir haberci?
1: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
3: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. Heh, işte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
3: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki kuvvetli.
3: Ne oldu çocuklar?
2: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
1: En çok balonu ben şişirdim.
3: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
2: Bilek güreşi mi?
1: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
3: Bir deney yapacağız.
2: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
3: İşte oldu.
2: En çok su içen mi kazanacak?
3: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
1: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
2: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
3: Hadi başlayın.
2: Önce ben bitirdim. Kazandın mı?
3: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
2: Hadi be.
3: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
1: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?

0: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
1: Niyeymiş?
0: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
1: Ağzımızdan da alıyoruz.
0: Doğru. O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
2: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde.
0: Eyvah! Benim akciğerim yok.
2: İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
0: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
2: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
0: Evet.
2: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
0: Oh be!
2: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif! İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
1: Evet, sağ 3 bölümden sol 2 bölümden oluşuyor.
0: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
2: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
0: Aa, o zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii.
1: Balon gibi şişip iniyorlar.
2: Evet, nefes aldığımızda şişer. Verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
1: Akciğerimizin içi nasıl peki?
2: Hemen görelim.
0: Aa! Borular girmiş akciğerlere.
2: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
0: Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
2: Üzüm değil onlar. Alveol.
1: Alveol ne demek?
2: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
1: Peki kaç tane alveol var?
2: Tahmin edin bakalım.
0: Vallahi 2-3 kilo vardır.
2: Üzüm değil onlar.
1: 100 bin mi?
2: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
1: Ne?
0: Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
2: Yaman.
0: Şaka şaka.
1: Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
2: Rabbimizin gücü her şeye yeter civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
0: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
2: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
1: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
2: Çok güzel soru.
0: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
2: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten.
1: Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
2: Zeytinyağı, domates,

0: Kaba, elma.
1: Eyvah, süre doluyor. Nasıl çıkacağız buradan?
0: Kemerlerinizi bağlayın. Önce Albol'dan çıkalım.
1: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
0: Turba gücü.
1: Üzümün içinden çıktık. Evet profesör. Branşlara çıktık.
0: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri. Az kaldı.
1: Oh be! Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
0: İlim için değmez mi?
1: Ne oldu ki? Bu ne acele?
2: Eve koşarak gideceğim.
1: Niye?
2: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatimde yemediğim elmayı yiyeceğim.
0: Komik çocuk.

0: mı? Bir hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum. Sakar bir kuş düşünemiyorum. Baksana, Bodo bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgarla. Hayvana humbul dersen olacağı budur işte. Yok Boducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
1: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
0: Benimki tamam. Nasıl?
1: Ben de tamamım.
0: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
2: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
1: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
0: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.

0: Bu nasıl...
1: Boğduyu izleyerek yaptım uçurtma mı? Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
2: İsmail!
1: Kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak. Zaten tutmak da...

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
2: Yine bunların başının altından çıkmış.
0: Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazır da yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Makbule teyze, dikkat edin! Uçurmak!
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.
2: Harcamıştım.
4: Aman abi. Bir de harcamasam neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında. Yani tam olarak olmasa da...
1: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
2: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz. Evet, tıpkı birer kumandan gibi.
4: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
2: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
1: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor.
2: Bip, dirilili, bop, bip, bop.
1: Belki siz ona daha güzel bir oyuncak...

0: yapabilirsiniz Furkan.
1: Hmm.
0: Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
2: Aklıma Çufi geldi. Ne alaka? İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
0: Haklısın oğlum. Ama bunu bilmek yeterli mi sence?
2: Hayır. Değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.
1: Hmm.

0: evde düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
1: Ha? Mesela böyle mi?
0: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
1: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
2: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
0: Neymiş?
2: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
1: Evet, evet.
0: Evet.
2: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
1: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
0: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
1: Çok iyi.
3: Zekice.
0: Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: Hier nou mas. Bu kimin?
1: Kardeşim, bu robot senin.
2: Senin için yaptık bunu.
0: Bip bop bip bop. Teşekkür ederim. Bop bip bop. biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
3: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçi, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde

de başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde çini deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

İyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu. Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Demin

0: Den beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü.
1: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: rocket ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.

0: Salih, çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet, haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada Kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen Kaykay'da çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum Kaykay'ı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
4: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgi de Galip. Merhamet de mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse dedim. Mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım neden üzgünsün?
4: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti. Bir akrabamızın cenazesi varmış, oraya gitti.
2: Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
3: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
2: Ha, ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
4: Nasıl?

0: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
1: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abi nompon. Ali, sevinmeyek mi?
0: Çocuklar, hadi devam.
2: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
3: Ona 6.
1: Hadi geri kalanları da devir.

0: Eşitlik.
1: Evet hocam, maalesef.
2: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır değil mi hocam?
3: Yok.
2: Ama biz küçüğüz.
0: Sakin olun gençler. Bilen kazanır.
3: Neyi?
0: Hele bir soluklanın. Az dinlenin. Macera yeni başlıyor. Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
2: Aa, süper! Oyun içinde oyun.
0: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
4: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
2: Dart derim.
0: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
4: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
2: Zekice. Oo, şimdi anladım hocam.
0: Neyi Galip?
2: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
2: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
4: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
0: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
2: Bizden başlasın mı hocam?
0: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.
4: Açıyorum. Bir işe başlarken ne dersin? Hadi Ali.
2: Düşünmem bitmedi ama.
4: Süren doldu. Evet, ne dersin?
2: Başlıyorum derim.
0: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
2: Yo, ben biliyordum.
4: Hasta olmuş birine ne dersin?
2: Allah şifa versin derim.
3: Hey!
0: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
4: Altı. Zarfı açıyorum. Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
2: İyi çalış derim. Tembellik yapma derim.
0: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
4: Dokuz. Zarfı açıyorum. Biriyle vedalaşırken ne dersin?
2: Allah'a emanet ol derim.
0: Aferin Selim. Tebrik ederim.
3: Hey.
0: Skor 19-0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun. Soruyu bilin, oyunu alın.

0: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
1: Ama hocam, yeniden oynayalım. Böyle kalmayalım.

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve badem nerede?
5: En son çatıya çıkmışlardı.

0: çocuklar, şuna bakın.
1: Bu çocuklar bir harika.
0: Onları bulabilir miyiz?
2: Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
3: Selam, ben İyilik Habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı, buluşma ayarlandı.
1: Hadi hemen gidelim. Oo. Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
1: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
4: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
1: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
2: Merak etme Mehmet.
5: Hadi dostum, görev beklemez.
2: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
1: Hadi bismillah.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: Tamam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
1: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
1: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
3: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
4: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
1: Çok tatlı bir şey bu.
3: Ne kitaplar getirdin?
1: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
5: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hazır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysam da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor.

0: Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
1: Yele yele.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
1: A i yela a u a eme eme i e.
0: O kaptakileri mi?
1: Hı hı.
0: Tamam, kendin gidebilirsin.
1: Ha? E de e.
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur. A-u mu? O ne Lemi? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim.

Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum.

Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Anladım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He.
0: Ben nereden bilebilirim ki? He. Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? He. Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: dinlemeyi başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü, A, E, Ü.
0: A, E, Ü, A, E, Ü.
1: A, U,

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Elif?
1: İmdat, Sema abla.
0: Elif'cim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'cim? Bir zararı yok ki bizim minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elif'cim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık! Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok çiçeklerde çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Şey Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
3: Kimler?
2: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dede?
2: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
4: Tozlaşma ne demek?
2: Hemen anlatayım. Hani dedim ya bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
2: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
0: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
4: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
2: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
3: Tozlaşma sayesinde.
0: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
1: Evet.
0: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
1: Ya.
2: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca...
0: Güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
2: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
1: Eyvah, adam kaçsın.
2: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
1: Neden?
2: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
1: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
0: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
1: Sahi mi?
2: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
0: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım?

0: Bir şey olur mu?
1: Diye sormuş. Doktor da ona,
2: korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım,
1: demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra,
2: gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz,
1: demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona,
2: alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim,
1: demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani, diye sormuş. Doktor da ona,
2: eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır,
1: demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır, der.
2: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
3: Dikkat yarışına!
2: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
3: Kraliçe arı.
2: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
1: Peki arkadaşlar, arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
4: Tozlaşma.
1: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
3: Hani Agah dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
4: Nahl suresi.
3: Evet, doğru.
2: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
4: Teşekkürler Seba abla.
2: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
3: Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok, çiçekler de çok. Koş koş koş çiçeğe koş. Aa, bakın arı geldi.
1: Evet Elifciğim, çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
3: Evet Agah dede, artık arılardan korkmuyorum ben.
2: Aferin sana, ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma, alanlarına girip rahatsız etme.
1: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
3: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
1: Aynen öyle.
3: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
2: Benim de canım çekti.
1: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gugula.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
3: Degu.
1: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya!

Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
2: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Burası bildiğin hazine gibi.

0: Ne yaptın hemen ya?
1: Korkuttum.
0: Belli. Korktum çünkü. Su da döküldü senin yüzünden.
1: Ben tekrar doldururum, merak etme.
0: Tekrar dolduracağına hiç korkutmasan daha iyi değil miydi?
1: Yo, böyle daha güzel oldu.
0: Of ya, çok kötüsün.

Elektrikler mi gitti acaba? Gerçi elektrikler gitse bilgisayar da kapanırdı. Allah Allah!

0: Kork diye yaptım zaten.
1: Hiç komik değil.
0: Yo, bence çok komikti.
1: Of ya, lambayı geri aç bari.
0: Tamam, tamam. Ay. Aman, bu da ne?
2: Neler oluyor çocuklar burada?
1: Eymen sabah beni bahçede korkutmuştu Temel amca. Şimdi de lambayı kapatıp korkuttu. Ama kendi korktu.
0: Aman ne komik.
1: Komik.

0: Yaptığımız şakalar başkalarını korkutuyor yahut kırıyorsa bunu yapmamalıyız Eymen.
1: Şey, bilmiyordum.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme buyurur. Üstelik bunu yaparken başkalarına...

0: Doğru, biraz öyle oldu.
1: O ne demek ki?
0: Başkalarına yaptığı şeye maruz kalmaktır Asya'cığım.
1: O zaman aynen öyle olmuş. Avlandınız Eymen Bey.

0: Bald bitte. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
2: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
2: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
2: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
2: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
2: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki Daksan'a bakıyor. Hızla topa vuruyor.
2: Zeki!
1: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir

0: erzak dolabı lazım.
1: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
0: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
1: Ne gibi?
0: Öncelikle güneş görmeyecek.
2: Kapaklı yaparız.
0: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
3: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
0: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
3: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
0: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
3: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorununu anlamadım.
5: Zeki.
3: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
0: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
7: Bu da olmaz.
5: Bunlar hiç olmaz.
1: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
3: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Daha be.
2: Sanki sen yapabileceksin dayı.
3: Yaparım tabii. Barangoz Zeki derler bana.
7: Nasıl yapacaksın dayı?
3: Yani biraz düşünmek lazım tabii.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
2: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
2: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
5: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
3: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
4: Biyomimikri o bir kere.
3: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
7: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
3: Bu da daha R'leri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
2: Yine tutturamadın dayı.
3: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
7: Bu ne dayı?
2: Birbirine yapışmış iki kulak.
3: Siz sanattan ne anlarsınız?
4: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
3: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
2: Bu da olmaz dayı.
3: Nesi varmış?
4: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
3: Sorun yok, sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
4: Dahiler asla pes etmez.
3: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
4: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
2: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
3: İlk defa haklısın yeğenim. Biyo komikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
6: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
3: Ben pes ediyorum. Tabii.
4: Ama dayıcığım, dahiler asla pes etmez demiştin.
3: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş. Harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
2: Rabbimize bir şükür.
1: Allah yaratmış sanatlı. Çiçek, böcek, hayvanatı. İyi gözle kainatı. Teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çekip hikayenize ekleyebilir, öz çekim yapıp sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Bulunmadık nimet, akşam köy meydanına koşun.
1: Allah Allah, onca köy gezdik, hiç böyle oyun anonsu duymamıştım. Hayırdır inşallah.
2: Oyun oynayacağımız köye. Benim hazırlıklarım da bitti. Oyun vaktinden önce biraz köyde gezebilir miyim?
3: Tabii oğlum. Çok uzaklaşma ve kimseyi rahatsız etme, olur mu?
2: Tamam anneciğim.

0: Arkadaşım, ben şu salıncakta sallanır gibi yapsam bir fotoğraf çeker misin?
1: Olur. Çektim birkaç tane.
0: Teşekkürler. Gideyim de sosyal medyaya yükleyeyim.
1: Allah Allah. Parka kadar geldi. Oyun oynamadan sadece fotoğraf çektirip gitti.
2: Bak şimdi. Tarlayı ekmeden fotoğrafını çekelim. Sonra da ürünler çıktığında fotoğraf çeker. Öncesi sonrası yaparız.
3: Harika bir fikir. O zaman hızlı büyüyecek bir şey ekelim.
2: Buğday ekecektik.
3: Kim bekleyecek onun büyümesini? Biz hızlı büyüyecek bir şey ekelim. Sonra öncesi sonrası videosu çekeriz.
2: Ha, doğru ya. Sosyal medyada alacağımız etkileşim mi önemli, buğday mı?
3: Etkileşim tabii.
1: Hayırlı işler amca. Sütlü kahve var mı?
4: Duymaz seni evlat, duymaz. Baksana telefona kaptırmış kendini. Ayrıca sütlü kahve de isteme sakın.
1: Neden?
4: Ya kahveyi yapar yapmasına. Üzerindeki köpüğe şekil vermek için 2 saat uğraşır. Sonra fotoğraflarını, videolarını çeker, sosyal medyasında paylaşır. Kahveyi sana getirene kadar buz gibi olur, anlayacaksın.
1: Ya ne değişik köy. Burada elinde telefon olmayan bir tek sizi gördüm.
4: Bir tek ben kaldım da o yüzden. Hepsi sosyal medyanın içinde yaşıyor desek yeri. Benim sosyal medyam yok, kimseyi takip etmiyorum diye küstüler bana. Zorla hesap açtırıp kendi hesaplarını takip ettirdiler.
1: Çok komikmiş.
4: Öyle. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmiyor ki.
1: Akşam bizim gösterimizi izlemeye gelirler mi?
4: Gelirler, gelirler. Sizinle fotoğraf çekip sosyal medyaya atmak için gelirler. Ama telefondan başlarını kaldırıp sizi izlerler mi bilmiyorum.
1: O halde biz de ona göre bir şey düşünürüz. Baba! Baba!
5: Hayırdır inşallah? Ne oldu oğlum?
1: Baba, bu akşamki oyunumuzun konusu...

0: Gerçekten de dediğin gibiymiş Sefa. Herkesin derdi Düttüt'ün fotoğrafını çekip internete yüklemek.
1: Bizim plan işe yarayacak mı dersiniz?
2: İnşallah annem.
1: Acaba her zamanki gibi sahnede mi oynasaydık?
2: Anne baksana. Telefonu ellerinden düşürmüyorlar ki. Sahnedeki oyunu hayatta izlemezler.
1: Doğru.
0: Ey ahali, hoş geldiniz. Tiyatromuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı sessize alınız. Sefa, haklı çıktın. Kimse bakmıyor bile. Senin planı devreye sokuyoruz.
3: Heybeli Tiyatro kanalını takip ettiniz mi?
4: Ne? Takip etmek mi?
5: Neyi takip edeceğiz?
3: Heybeli Tiyatro kanalını. Birazdan sizi oradan canlı tiyatro oyunu oynayacağız.
6: Canlı tiyatro oyunu mu? Hemen takip edeyim. Çok havalı.
3: Bugün inek taklidi yapma akımı varmış. Yapayım bari.

0: sevgili takipçilerim. Bugün yepyeni bir akım başladı. Birazdan babama gidip ben artık okula gitmeyeceğim diyeceğim ve tepkisini videoya çekeceğim. Baba, ben artık okula gitmeyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Ama baba, okula gitmeyeceğim diyorum.
1: Ben de sen bilirsin diyorum.
0: Ama baba ya, olmaz ki. Senin tepki göstermen lazım. Yeni bir akım başlamış. Tepkini videoya çekip paylaşacaktım.
2: Babalar arasında da yeni bir akım var Sefa. Biz sizin tepkinizi videoya çekip sosyal medyada paylaşıyoruz.
3: Anne, Sefa telefonunun başından hiç kalkmıyor. Sokağa çıkalım, oyun oynayalım diyorum ama hiç gelmiyor.
4: Baban da öyle kızım. Bugün evlilik yıl dönümümüzdü. Eskiden çiçek alır gelirdi eve. Şimdi çiçek fotoğrafı yollamış.
3: Fotoğraf hiç gerçeği gibi olur mu anne? Mis gibi kokusu, güzelliği.
4: Olmaz tabii kızım. Arkadaşlarımız haftalardır görüşmek istiyorlar. Ama baban canlı yayın açar, oradan görüşürüz deyip gitmiyor.
3: Sefa da öyle. Sosyal medyada bir sürü arkadaşım var. Çok havalıyım. Dışarıdaki arkadaşları ne yapayım diyor.
4: Aa, elektrikler gitti.
5: Olamaz. Elektrikler kesildi ama şarjım yok benim.
3: Hayır, elektrikler gitti.
4: Bu durumu fırsata çevirmeliyiz Merve. Hadi koş.
3: Hemen Wi-Fi olan bir yere gitmeniz acele.
5: Benim de telefonumu şarj edebilecek bir yere ihtiyacım var.
3: Sefacığım, bak sana dondurma aldım kardeşim.
0: Dondurma mı? Dur, hemen fotoğrafını çekeyim de internet gelince sosyal medyaya yüklerim.
4: Bunu yapmak yerine dondurmanı yesen daha iyi olmaz mı oğlum?
0: Orada paylaşmadıktan sonra dondurmayı niye yiyeyim ki anne?
4: Lezzetini almak için.
0: Lezzet mi? Dondurmanın lezzeti mi var?
3: Evet kardeşim. Kendini sanal ortamlara o kadar alıştırdın ki gerçekte alabileceğin lezzetleri unuttun. Hadi bak tadına. Ha?
0: Aa, çok güzelmiş.
6: Aa, Abidin, nerelerdesin kardeşim? Görüşemiyoruz uzun zamandır.
5: Garip, iyiyim arkadaşım. Evet ya, uzun zaman oldu.
6: Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir yerlerde oturur sohbet ederiz.
5: Ama benim şarjım yok. Nasıl sohbet edeceğiz?
6: Senin şarjın var Abidin. Telefonunun şarjı yok. Ve biz telefon olmadan da sohbet

0: Efendim, sürçülisan ettiysek affola.
1: Aferin sana Sefa. Eğer başta kanal açıp oradan izleyin demeseydin kimse izlemezdi oyunu. Ama sonlara doğru herkes telefonu bırakıp sizi canlı canlı izledi.
0: Kimse fotoğraf çektirmek için gelmedi. Herkes oyundan iyi bir ders almışa benziyor.
1: Almışlar almışlar. Herkes çiçekleri koklamak için bahçelere koştu. Çekirdek yiyenler, sohbet edenler, doğal güzelliklerin tadını tekrardan aldılar. Kahveci bile süsü püsü bıraktı kenara, kahveleri hemen getirip verdi.
2: O halde bir sütlü kahve içebilirim artık.
1: Elbette. Hem de ben ısmarlıyorum kahveni. Ama önce beraber bir fotoğraf çekelim.
2: Aman muhtar amca.
1: Canım ne var bunda? Fotoğraf çekmek, internete girmek kötü bir şey değil ki.
0: Tabii. Azı karar, çoğu zarar oğlum. Teknolojiyi, interneti gereği kadar kullanır, kendimizi kaptırmazsak faydalı, ancak ona teslim olursak zararlı olur.
1: Hay ağzın bal yesin abidin kardeş. Hadi öyleyse. Heybeli tiyatro toplaşsın da gidip kahvelerimizi içelim hadi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Olsun olsun, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha, dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. He. Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz. Ama benim icadım elektriksiz çalışıyor.

0: Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
1: Yani bilemedim dayıcığım.
0: Benim icadım çok orijinal, hem de nostaljik.
1: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
1: Ha? Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım gelin. Zeynep sen buraya otur. Yusuf sen de bu sandalyeye.
1: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
1: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
2: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin. Sonra değiştirelim.
1: Of dayı, boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
2: Ben de istemiyorum.
1: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
1: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
2: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
1: Yeni icat mı?
0: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
2: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
3: Dayıcığım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
1: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
2: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
3: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
3: Ben uyardım.
0: Mandal.
2: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
2: Yandık.
0: El.
1: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
1: Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz. Bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
3: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
2: Kaçın, canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
1: Dayı.

0: gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem. Zemzem.
0: İşte. Zemzem. Dursana mübarek. Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten dedemin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok ki evladım, ben ne yapayım pusula?

0: Ayı.
1: Hay Allah. Yok, sahibini bulamadım.
2: Yanımıza alalım. Cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
1: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
2: Hadi oyalanma oğlum.
1: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
2: İyi hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
1: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
3: Maşallah şu çınar ağacına bak.
2: Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
1: Bilmem.
4: Hay Allah. Nerede bu?
1: Senin de yaşıt olabilir baba.
2: Yok oğlum ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
1: Vay be.
4: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
1: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
4: Vardır tabii.
1: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca siz buralı mısınız?
4: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
1: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
4: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
1: Olur tabii ki.
4: Yahu az önce buradaydı.
2: Hayırdır bey amca?
4: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
1: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
4: Ah işte bu. 2 saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
1: Rica ederim amca.
4: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
2: Sizi yormayalım bey amca.
4: Yok canım ne yorulması. Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
1: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
4: Hadi o zaman beni takip edin.
1: Amca biliyor musun biz Kabe'ye gidiyoruz.
4: Öyle mi?
1: Uçakla değil ama.
4: Neyle peki?
1: Fülfülle.
4: Fülfül mü? O da kim?
1: Bizim motosikletimiz.
4: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
1: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Rom!
4: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
1: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
4: Evet, bizim cami böyledir.
1: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
2: Bir şey olmaz.
1: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
2: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
1: Tamam baba. Zemzem. Dur ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
4: Baksana o da abdest almış.
1: Zemzem orası cam. Zemzem hayırdır kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca. Bu resimde bir tuhaflık mı var?
4: Nasıl tuhaflık?
1: Bu resim sanki beni takip ediyor.
4: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak kapının yüzü sana dönüktür. Çok çok eski bir zamanda yapılmış.
1: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
4: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
1: Emektar amca minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
4: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
1: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
4: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
1: Dön, dön, dön. Başım döndü.
4: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
1: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
4: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
1: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
4: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
1: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca. Daha heyecanlı.
4: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
1: Keşke bunu...

0: yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
1: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
0: Hı? Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
2: Hah, ışık göründü. Geldik sayılır.
0: Gelelim artık emekler amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
1: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
0: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
1: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
2: Estağfirullah. Ne zahmeti? Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
0: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
2: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
0: Bana mı? Amca bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
2: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
0: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem!
1: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
0: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
1: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
0: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
2: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
0: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
1: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
0: Aa, emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
2: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
0: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
2: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
1: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
0: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
1: Allah'a ısmarladık bey amca.
2: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
0: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
1: Yine başladık.
0: Aa, Zemzem. Demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
1: Hadi oradan oyunbaz.

0: Ay. Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Sana bir sürprizim var yavrucuğum. Çok mu merak ettin? Uçan balon. Sen de tutmak ister misin? Al bakalım. Ama dikkat et. Bu uçan balon. Ha? Uçan balon dur. Uçma balon. Lütfen balon. Dur. Gitme balon. Yaptığını beğendin mi balon? Ağlamam geldi işte. Hayır. Abimden yardım isteyemem. Fırtına çıkacakmış. Bahçeye çıkamayız dedi. Beni görürse çok kızar. Seni anneme söyleyeceğim Cemre. Hiç söz dinlemiyorsun. Ağlamama gerek yok. Ağaca tırmanırım ve balonu alırım ve fırtına çıkmadan eve dönerim.
1: Bugün hiçbir şey olmadı ki öğretmenim. Günlüğüme ne yazacağım? Hı? Fırtına yüzünden bahçeye çıkamıyoruz. Cemre de olmayınca pek maceralı geçmiyor günler. Canımın içi. Ne kadar da üzüldü bahçeye çıkamıyoruz diye. Oyalansın diye uçan balon verdim ama evin içinde uçan balon çok da eğlenceli değil. Ah, uçan balon. Bahçeye çıkmadığımız iyi olmuş. Yoksa Cemre'nin balonu da uçacaktı. Ama bu Cemre'nin balonu. Cemre! Kardeşim! Cemre! Ha? Ne yapıyorsun kardeşim? Dur! Sakın kıpırdama.
0: Merak etme abi. Hallediyorum. Ve hiçbir damla bile ağlamadım. Biliyor musun?
1: Dur! Bekle beni. Ben alırım balonu. Lütfen dur. Sarıl bana.
0: Abi, ben de seni çok seviyorum ama şimdi sarılmak zorunda mıyız? Balonu alınca kutlamak için sarılabiliriz. Dikkat et abi. Annemler gelene kadar ben sana emanetim. Emanet çok önemliymiş, çok değerliymiş.
1: Şu emaneti bir yere bırakayım da o zaman konuşacağız, merak etme.
0: Hiç merak etmiyorum ki. Hiç etmiyorum hem de. Hiç.
1: Oh, elhamdülillah. Çok korktum başaramayacağım diye.
0: Başardın abi. İşte şimdi sarılabiliriz.
1: Söyle bakalım. Seni uyardığım halde neden bahçeye çıktın?
0: Uçan balonumu yavrucuğuma göstermek istedim. Hem yavrucuğum da bahçede kalmış. Fırtına da uçsun mu yavrucuğum?
1: Gel buraya. Rüzgar şiddetleniyor. Bir an önce eve girmemiz lazım. Eyvah! Aa. Telaşla çıkınca anahtarı almayı unutmuşum.
0: Aha abi. Hı? Zile basarız olur biter. Evde kimse yok. Eyvah! Sokakta kaldık.
1: Gel. Verandaya geçelim.
0: Ay, canın acıdı mı yavrum?
1: Fırtına giderek şiddetleniyor. Aa! Aa! Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız. Hemen.
0: Begümlere gidelim. Bize çok yakınlar.
1: Seni sokağa çıkaramam. Evlerden bir şeyler düşebilir.
0: Saksı düşebilir, evet.
1: Mavi karavan. Cemre ile nasıl olur ki?
0: Mavi canavar mı dedin? Merak etme abi. Onu Bekçi amcaya şikayet etmiştim. Gelip aldılar. Artık ondan korkmana gerek yok.
1: Oh ne iyi. Çok sevindim. Dedemin gelmesine bir saat, annemlerin gelmesine iki saat var. Kendi başımızın çaresine bakacağız kardeşim. Ha?
0: Ormana

0: Ha? Ha, kediler de kaçıyor. Bak, sığınacak bir yer arıyorlar.
1: Ya, koş kedicik, koş.
0: Burası bizi fırtınadan korur. Otur şöyle. Bebeğine de sarıl, üşümesin.
1: Fırtına başladı abi. Çok korkunç sesler çıkarıyor. O da mavi canavar gibi bir canavar mı?
0: Yok canımın içi. Şiddetli rüzgar ve yağmur bu sesleri çıkarıyor. Korkacak bir şey yok. Burada güvendeyiz.
1: Korkma yavrucuğum. Burada güvendeyiz.
0: Lata sen.
1: Efendim?
0: İnnallâhe mâna.
1: İngilizce mi çalışalım? Okey.
0: Yok canımın içi. Korkma diyor.
1: Kim diyor?
0: Peygamber Efendimiz.
1: Aa, bizim peygamberimiz. Ne güzel demiş. Ben daha korkmam ki. Kim korkuyormuş abi? Kime demiş?
0: Hazreti Ebu Bekir'e. Dedem anlatmıştı. Peygamberimiz en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkar ve yolda bir mağaraya saklanırlar.
1: Fırtına mı çıkmış?
0: Yok canımın içi. Peygamberimiz Müslümanlara yapılan eziyet yüzünden Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar vermiş. Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkmışlar. Mekkeli kötü adamlar peşlerine düşünce bir mağaraya saklanmışlar. Ama Hazreti Ebu Bekir çok korkuyormuş. Mekkeliler onları bulursa peygamberimize kötülük edebilirlermiş. Bu yüzden peygamberimiz ona la tahzen, yani korkma demiş. İnnallâhe mâna. Allah bizimle beraber.
1: Ne güzel. O zaman bizim de korkmamıza gerek yok.
0: Aynen öyle.
1: Allah bizimle beraber. Ha?
2: Çocuklar evde yalnız kaldı. Cimcime kim bilir nasıl korkmuştur fırtınadan. Yok, yok. Çocuklar yok. Allah'ım sen yardım et. Sakin olmalıyım. Nerede olabilirler? Çelebi'nin anahtarı çalışma masasındaydı. Demek ki bir şekilde dışarıda kaldılar. Hay Allah. Saat. Çelebi'nin saati kolundaysa hadi inşallah. Ormanda mı? Çelebi mağarada. Cemre? Cemre nerede? Ah yok. Çelebi onu bırakmaz. Oh elhamdülillah. Çelebi, iyi misiniz evladım?
0: Biz iyiyiz dede.
2: Neyin var evladım? Fırtına çok mu korkuttu sizi? Ah evladım, kardeşinin sorumluluğu da var tabii. Nasıl korktun kim bilir?
0: Korkmadım dede, sadece çaresiz hissettim.
2: Ne güzel bir çare düşünmüşsün. Kendine de, kardeşine de sığınacak bir yer bulmuşsun işte.
0: Çaresizliğim bizimle ilgili değil dede. Biz korunabileceğimiz bir yer bulduk çok şükür. Ya sığınacak yer bulamayan çocuklar? Ah. 2023 yılındayız dede. Kasım ayındayız. Bazı devletler diğer gezegenlere yerleşmeye çalışıyor. Ama bu dünyada sığınacak bir yer bulamayan çocuklar var.
2: İlahi çocuk, ciğerimi yaktın.
0: Çok çaresiz hissediyorum dede.
2: Ah, çaresizlik bize yakışmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisine Allah'ı vekil kılacağız.
1: Sen de mi fırtınadan korktun dede? Korkma dede. Allah bizimle beraber. Ha,
2: Çelebi, sen ne güzel bir çocuksun. Yağmur dindi. Hadi çocuklar eve dönelim.

0: Ve gizlice dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Gece yarısı evden birlikte çıkıp kimseye görünmeden Sevr Dağı'na tırmandılar.
1: Peygamberimiz bu dağ taşı avcunun içi gibi biliyormuş demek ki.
0: Hayır evlat, keşif yapmışlar. Gizlenebilecekleri bir yer aramışlar. Civarı iyi bilen bir rehberden yardım almışlar.
1: Ya.
0: Üstelik burası da rastgele seçilmedi. Bu da Medine yolu üzerinde değil. Yani aslında müşriklerin peygamberimizi aramak için bakacakları son yer.
1: Vay! Her şeyi düşünmüşler.
0: Dahası var. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Bu 3 geceyi Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da onlarla geçirdi. Abdullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp Mekke'de gecelemiş gibi davranıyor, müşriklerle ilgili haberleri akşamları peygamberimize ulaştırıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in çobanı da otlattığı koyun sürüsünü akşamları mağara tarafına sürüyor. Sabahleyin Abdullah mağaradan ayrılınca onun peşinden sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu. Böylece hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyordu.
1: İnanılmaz! Daha önce bu ayrıntıları anlatmamıştın dede.
0: Peygamberimiz Müslümanların huzurla yaşayabileceği bir yurt arıyordu. Kimsenin zarar görmemesi için her şeyi titizlikle planladı. Yani önce elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni yapacağız evlat. Yaptık da elhamdülillah.
1: İnşallah yapmışızdır dede.
0: Hadi güneş yükselmeden mağaraya ulaşmamız lazım. Evlat, o kutlu yolculuk için her türlü tedbir alınıp şartlar hazırlanmıştı. Ama müşrikler de kararlıydı. Peygamberimizi bulmak için her şeyi yaptılar ve izini bulup mağaranın yakınlarına kadar geldiler. İşte o zaman yapılacak tek şey vardı. Allah'a sığınmak.
1: Aslında onlar mağaraya sığınırken de Allah'a sığınmışlardı. Allah da onları korudu.
0: Berhudar ol evlat.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede?

Dedesi, "Bu sorunun cevabını biliyorum sanırım," demiş. "Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım." Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, "Ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor," demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. "Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz?" Ayşe atılmış. "Elbette. 3 oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur." Ayşe'nin dediğini yapıp 3 oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi, "Bu bir," demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. "E bizim Ayşe durur mu?" Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, "Bu iki," demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi, "Bu 3," demiş. Ayşecik dayanamamış. "Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle," demiş. Dedesi, "Yaptığın iyilikleri güzel kızım," demiş. "Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar." Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Aa.

Hmm, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız. Ha?

0: Çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
1: İşte buradayım.
0: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
0: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
1: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
0: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
1: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan göze, yani küçük bir oda olur. Işılın gözesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl. Başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin, yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş. Ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: gitmeye başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkımız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun? Aa!
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göz alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi Atikliği. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: Ha? İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.

0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
1: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
1: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
1: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
1: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
1: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf yoksa gölge mi? Arkadaşlar siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Hı? Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
1: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya, ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
1: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
1: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Aa, köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
1: Caner, Rıkkı Bızo. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
1: Rıkkı Bız, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
1: Rıkkı Bız.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
1: Rıkkı Bız, yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkı Bız'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
1: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
2: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
1: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
1: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
1: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun öyle?
0: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
1: Diyordu.
0: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
1: Bilmecedeki derin altta demek mi?
0: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
1: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
0: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saatimi neden bahsediyor?
1: Bilge bu. Alt katta karşılaşmadın mı?
0: Şu Bilge.
1: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
0: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
1: İsa, Sahi, Ahsi.
0: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
1: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
0: Ali, şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
1: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Ha, son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dede.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barekallah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
4: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
3: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum.

0: aleyküm.
1: Sadakallahülazim.
0: Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma.
2: Estağfurullah Harun. Aleyküm selam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum.
0: Oku oku.
2: Sen de okuyacaksın galiba.
0: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta.
3: Duydun mu?
2: Ben bir şey duymuyorum.
0: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
2: He. Yoo, duymadım.
0: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
2: Ne diyorlardı?
0: Ulu camiye bir şey gelecekmiş.
2: Ne gelecekmiş?
0: Bir şey işte.
2: İyi de ne?
0: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
2: Neyle ilgili peki?
0: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
2: Komik yosun mu?
0: Değil.
2: Öyle dedin ama.
0: Onun gibi bir şey dedim.

0: misyon olabilir mi?
1: Hah, aynen dostum. Tam olarak o.
0: Allah Allah. Neden geleceklermiş ki?
1: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Camii ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
1: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
1: Şimdi diyecekler işte.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm, aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
2: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
1: Aynen Hakkı Baba.
2: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
0: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı Baba?
2: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
1: O kısmı duymamışım.
2: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
0: İnşallah ama...
2: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
0: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı Baba.
2: Ben sana güveniyorum.
1: Ben de güveniyorum.
0: Ben de güvensem keşke.

0: Dert ettiğin şeye bak be Emin. En iyi bildiğin iş bu.
1: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
2: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
0: Lütfen sen örnek verme Harun.
1: Bence de.
2: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
0: Aynen öyle.
3: Çocuklar.
0: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
3: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
2: Ama seversin hocam.
3: Öyle de sen hiç Hakkı Baba'yla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
1: Eyvah eyvah.
3: Sizde ne var ne yok?
2: Emin stresli hocam.
3: Neden?
0: Kur'an okuyacak diye.
3: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
2: Bakın.
1: Şey, ilginç bir örnek
0: gibi.
2: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
3: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
1: Öyle ama.
3: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
1: Of ya.
4: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
1: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
4: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
1: Zor derken?
4: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
1: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
4: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
1: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı Baba da mahcup olacak.
4: Selim Hoca da.
1: Doğru valla. Bittim ben.
4: Ay, yine paniklettim seni ya.
1: Mahvoldum ben.
4: Ay benim dilime eşek arısı soksun.
0: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
1: Evet Zehra abla.
0: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
2: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
0: Bol bol kahve iç.
1: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
2: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
0: Kim dedi?
2: Hakkı Baba.
0: Ne demiş uykusunda?
2: Komiksiyon demiş durmuş.
0: Ne? Komiksiyon mu?
2: Ya da öyle bir şey işte.
1: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
0: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
2: Kabak mı?
0: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
1: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
2: Hepsini yedi ya.
1: Çocuklar.
0: Efendim?
1: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
0: Hayda.
2: Ne yapacağız ya?
1: Bilmem.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam.
1: Hoş geldin Hacer teyze.
5: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
2: Heyecanlı iyi mi geliyor?
5: Yok.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Şey hocam...
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
1: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
2: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
1: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
2: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
1: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsam. Sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
2: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
1: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
1: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
1: Kaçıncı?
2: 1000.
1: He? 1000 mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison Efendi tam 999 kez hata yapmış.
1: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
1: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

0: Deniz geldi.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
2: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Dinleyici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kıpır.
1: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
4: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
5: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin kırın. Yakaladım, merak etme.
4: Ben de yakaladım.
8: Aa, onu mu arıyor?
5: Evet, Kürem.
4: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
1: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
7: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
1: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
5: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
1: Evet.
4: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
3: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
1: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
5: Eskici nasıl biriydi?
1: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
3: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
1: Evet, aynen böyle bağırıyordu.

0: Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
1: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
0: Yo, şapkalarım atık değil.
1: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
2: Hadi o zaman. Ne duruyoruz?
0: Hayır, burada değil. Bu da değil.
2: Bu ne işe yarıyor acaba?
0: Ah, işte orada.
1: Aha, tamam, anladım.
2: Ne oldu şimdi?
3: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
0: Uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
1: Makineyi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz.
1: Kol sıkışmış.
0: Acele edin.
1: Hadi hep birlikte.
2: Başardık.
0: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
2: Hadi sergi başlamadan önce okula yetişelim.
4: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
5: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
2: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra dizdim.

0: Lucky de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. İşte oldu.
4: Sıra bende. 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ah, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen.
6: Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
7: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
8: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
7: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
8: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
7: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
6: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
9: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
8: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.

0: kapı daha.
1: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
0: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı. 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
2: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
3: Aa! Başardınız incilerim.
4: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
5: Aa! Ben! Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
4: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
6: Oo, güçlü! Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
1: Ve yeni bir örüntü.
6: Üç güçlü bir yengeç. Üç güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
3: Örüntü çözüldü.
5: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
4: Kendisi burada.
7: Oldu mu?
5: Açıldı, açıldı.
4: Durun, beni bekleyin.
3: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
5: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
6: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
2: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

hızıyla çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Ya Bera.
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
2: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
2: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
2: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
3: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir. Ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
4: "Bu çok güzel bir fikir."

0: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
1: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
0: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
1: "Benim annemi bulmam lazım,"
0: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
1: "Hey, dur, nereye?"
0: diye seslense de cevap alamadı kardeşim.

0: Deşinden o da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi. Ve konuştu Bera.
1: Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?
2: Aa evet, ben de bunu soracaktım,
0: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp, ne kadar da büyüdüler, şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp, hadi gelin bakalım mutfağa gidelim, dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne, ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. Ne görüyorsunuz? İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
2: çaydanlık,
0: diye yanıtladı. Bera, muzip bir tavırla,
1: ben ocağı da görüyorum anne,
0: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz? İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır, dedi anneleri. İşte böyle. Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
2: Hadi gidip yağmuru izleyelim,
0: dedi Ayla.

0: hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı, içeriye yağmurla ıslanmış mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyorlardı.

0: görmüş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik, dedi Bera.
0: Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım, dedi Bera. Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

Hadi sessiz olalım, uyusunlar. Yeni bir macerada tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Eyt! Var mı bana yan bakan? Eyt be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eyt! Eyt! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yoo.
3: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
3: Heh. Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.

0: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
2: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
0: Ayı mı? Ne ayısı?
2: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
0: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
0: Hayvanlar da işe yaramaz demedim mi ben size? Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlar da işe yarar bu.
2: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
0: Yani.
2: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
2: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
2: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, Tuzsuz Efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
2: İnsan önce selam alır, Tuzsuz Efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara, doğru söylüyormuş.
2: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni, gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay! Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
2: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
2: Sorma gözüm. Karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
2: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
2: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
2: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
0: Aman efendiler. Ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
2: Evet.
0: Tamam. Arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
2: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
0: Neyse efendi. Çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
2: Tuzsuz Deli Bekir.
0: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
0: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye. Olur mu öyle şey? Dedim.
2: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
0: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar.
2: Kesin mi?
0: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
2: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
0: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
2: Başlayalım.

0: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam efendiler.
2: Söyleyin bakalım biz kimiz?
3: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
0: Oldu bu iş.
2: Aynen.
4: Neler oluyor yahu?
0: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
3: Hıç. Ne dersin sen ağa?
2: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
0: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
2: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz. Koş kara gözüm koş.
0: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
2: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet, sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acem?

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
4: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
5: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım, bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
5: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
6: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
6: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
6: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
6: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
6: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
6: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
6: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
6: İyi tamam, ver bir tane.
4: Koli mi?
6: Yok, tane.
4: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
4: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
7: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
9: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
9: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne? Aa,
1: nasıl olur ama?
0: Nerede çalışacağız peki?
9: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
4: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
1: Kolaysa sen zıpla.
10: Evet Aziz, topu takip et.
1: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
10: Evet, topun önünde dur bari.
2: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
2: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek, biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
6: Fırtına gibiydiler maşallah.
2: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
11: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
2: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
6: Hadi.
5: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
12: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
5: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
13: Evet sayın seyirciler, yukarı yumurtalı atağa geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den Burak imha.
12: İlk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
5: Aferin. Defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansını boş bırak.
14: Hiç mi hücum çalışmadınız?
2: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
14: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
2: Tamam, güzel fikir.
12: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor.

Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım hata geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da attı. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son.

0: bitti.
1: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
2: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
3: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
4: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
1: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Ciu. İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın. Hı?
0: Tamam hadi.
1: Şşş.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Hmm. Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim.
4: Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
5: Yumurta, yağ, süt ve un. Hmm, elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım. Ha?
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet. Yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Ha? Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktab.
2: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
0: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
2: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
0: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
2: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
0: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azcık yani.
2: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Hı? Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
0: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
2: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
1: Siyah, en sevdiğim.
2: Kırmızı lütfen.
0: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
1: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
0: Yaşasın anne robot.
2: Tam zamanında yetiştin canım.
1: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
2: İşte bitti.
1: Çok iyi.
0: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
3: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
2: Bunlar da ne?
3: Birinizin kablolarımı kısa devre yaptı.
1: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
2: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
0: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
0: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
0: Ha?
2: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
1: Salon da temiz.
3: Banyo da temiz.
2: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
3: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
2: Haklısın. Ha. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
3: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
2: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
1: Hayır.
3: Hey, ne oluyor?
0: Onlar bize lazım.
1: Kesinlikle atamayız.
2: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
1: Baba lütfen.
3: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
6: Sanmam. Maalesef.
3: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
6: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
0: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
1: Hiç kurumayacak zannettim.
0: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Tüyleri saçımıza takalım ve kızılderilicilik oynayalım.
1: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
0: İşte oldu.
1: Çok yakıştı kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
0: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
1: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
0: Bak şimdi.
2: Hey, ne oluyor burada?
0: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
2: Neymiş o?
0: Gıdıklamaç.
2: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
1: İşte burada.
2: Halanızda denemek için can atıyorum.
0: Hala.
6: Merhaba ve de hayrola.
1: Kızılderili oldum.
0: Ne gıdıklamaç yaptık?
6: Kimi?
2: Sana, bana.
6: Saçmalama.
2: Hadi ama abla. Çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
6: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
1: Ama hala.
0: Azıcık gıdıklayacağız.
2: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
6: Hayır.
2: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.
0: Ben de bir tane istiyorum. Baba, baba.
4: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
0: Babacığım düdük alır mısın bana?
4: He? Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
0: Evet çok istiyorum.
4: O halde çalışıp kazanmalısın.
0: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
4: Pekala, gel ben sana göstereyim.
0: Limon.
4: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
0: Ne?
4: Pazar bugün değilmiş.
0: Of.
4: Sen limonları satmaya devam et, ben hemen geliyorum.
0: Ama

0: Limonların kaça?
1: Tanesi 5 akçe.
0: Al bakalım.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdır Laz Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.

0: Yakaladım, yakaladım. Of, of.
1: Durun ula, durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda satarım ben onu, uşağım.

0: Hackerjulebs!
1: Oho, yakaladık bu sefer.
0: Yakaladım seni.
2: Ula hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Allah razı olsun sizden. Sayenizde yakaladık ineği. Al bakalım. Bu da senin harçlığın olsun.
1: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
2: Hadi git al bakalım.
1: Ha? Neden ağlıyorsun?
3: Paramı kaybettim.

0: Al bakalım.
1: He?
0: Ağlama artık. Al bunu ve hemen evine git.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: 응? 못하네.
1: 에디에!
2: Эй, гордон, мы бать пара, ювенен, дуду, джалат.

Yeah.

Bu.

Mama.

Oh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yok.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
2: Hayır, hala bir tuhaflık var.
0: Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
2: Harika oldu. Burnu yok.
0: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
2: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
0: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
2: Burnuna havuç takmalıyız.
0: Şimdi nereden bulalım havucu?
2: Kes kes.
0: İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
2: Dur bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Kös kös neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
2: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
2: Bakın, bir ayak izi daha var.
0: Bu ayak izi kime ait acaba?
2: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven, kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç, kaç, kadınlar!
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş!
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
2: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
0: O zaman kim?
4: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
5: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
4: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
0: İşte, işte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
2: Gidip bakalım.
0: Yumurtaları alıyor.
1: Hadi koşun, kaçıyor.
0: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
1: Durun, burası.
0: Buz tutmuş.
1: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
4: Hop, hop, hop.
5: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
4: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
5: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
4: Epey yorulduk bugün.
5: Bolca da gagalandık.
4: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
5: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
6: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
1: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
5: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
2: Bir yeri işaret ediyor.
0: Biri Temtem, diğeri de
2: Ozan.
7: Olamaz. Yine uyur gezer.

0: yapmışım.
1: Bir tek o olsaydı iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
0: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
0: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
2: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
0: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
2: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Ha, bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Aha.

0: lütfen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat!
2: Ne yapıyorsun orada?
0: Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım, numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
5: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
6: Bu hayli yaşlı bir kuş.
5: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
7: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
5: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
7: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
5: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
7: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
5: Verdim.
7: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
5: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
7: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
5: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
7: Ya Rabbi sen koru.
5: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
7: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
5: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
7: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
5: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kadar güzel bir gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim.
1: Sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki.

0: Ama sonuca değdi. Çok güzelsiniz.
1: Ve gol!
0: Tuna biraz dikkat et.
2: Özür dilerim abla.
0: Yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin. Neyse ki top plastikti.
2: Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kaskla dolaşmamız gerekecek.
1: Kafalara dikkat. Gol kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
2: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
2: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
2: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Ha? Bu sepete... Vur bana.
3: Tuna, yıkamadan yemiyoruz. Hasta olursun.
2: Ama anne bunlar temiz.
3: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
2: Tamam.
0: Anne bu kadar yeter mi?
3: Yeter canım. Hadi getir de yıkayalım.

0: Şunlara bak anne, pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu. Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Hı hı. Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan'la size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Dondurma, dondurma, dondurma. Oley! Tuna, ne yapıyorsun? Çekil kameranın önünden.
2: Ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
1: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
2: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
1: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
0: Evet arkadaşlar, bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Çilekler yıkandığına göre sıra el.

Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi

0: yapmak istiyorsanız bir kase o meyveden.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Hı hı. Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli kremayı koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli milkshake oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar, çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece dolmasını beklemek.
2: Bir gece mi?
3: Hayır, ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım, beklemesi gerekiyor.
3: Lütfen anne, hemen yiyelim, beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
3: Bir saat beklesek olmaz mı? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
3: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
3: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
3: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
3: Doğru.
0: Bu da öyle işte. Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şef Lina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar. Peygamber Efendimiz sabır cennet hazinesidir buyurmuş. Eğer sabredersek büyük nimetlere kavuşuruz.
3: Tamam, yarına kadar bekleyeceğim. Ama büyük bir kase isterim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım şampiyon. Son işi de sen yap. Bunu buzluğa koyabilirsin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin, dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne yapıyorsun Tuna?
1: Allah'a dua ettim. Bir an önce yarın olsun diye.
2: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
0: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
2: Biraz var Tunacığım.
0: Of ya.

0: artık. Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
1: Sabretmeyi unutmayın.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha?

0: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
1: Geldim, geldim.
0: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
1: Kayıttayız zaten.
0: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
1: Tabii tabii. Başla sen.
0: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
1: Tilki.
0: Efendim teleskop.
1: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
1: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha? İnanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
1: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
1: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
1: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
1: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi. Olmuyor.
1: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
1: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
1: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Hayır, böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki,
2: bu.
0: Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
1: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
1: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
1: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
1: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
1: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
1: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
1: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.

0: Umarım tekrar düşmez.
1: Teleskop!
0: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
1: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
0: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
1: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
0: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
1: Madem düştü, boşa gitmesin.
0: Ne işe yarar ki?
1: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
1: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
2: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
0: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
2: Ama önce küçültmemiz lazım.
1: İyi de nasıl?
2: O iş bende.
1: Ha? Bununla mı?
2: Şaka şaka.
1: Yaşa!
0: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
2: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
1: Hadi.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yuva senin miydi?
0: Ha? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Böyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Bir de yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Beyin mi?
0: Hayır.
1: Tabii ki saçlarımız.
0: Saçların iç organ mı?
1: Değil mi?
0: Değil tabii ki.
2: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
0: Yaklaşık 1,5 kilogram.
2: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
0: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
2: Burada demek ki.
0: Evet.
2: Ya, bulamadık profesör.
0: Tamam tamam söylüyorum. Karaciğer.
1: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
0: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
1: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
2: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
0: Tabii ki. Kaşif.
1: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
0: Olmaz.
1: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
0: Bisiklet mi bu?
1: Bisiklet süren her şeyi sürer.
0: İşte en büyük iç organımız. Karaciğer.
1: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
2: Bence önemli bir organdır.
0: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
2: Görevi nedir profesör?
0: Karaciğer safra salgısını üretir.
1: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
0: Salça değil, safra salgısı.
2: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
0: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
1: Bu kadar mı?
0: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
2: Ne? Neyi depoluyor ki?
0: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
1: Aa, şeker deposu mu yani?
0: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
1: Nasıl?
0: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
1: Aferin karaciğere, o da işe yarıyormuş.
0: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
1: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
1: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
2: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
0: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
1: Simülasyonun koruyucusu olabilirim.
0: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
1: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
0: Ne yaptın Yaman?
1: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
0: Önüne bak.
2: Yaman dur! keşfi.
0: Direksiyonu sola çevir.
1: Bu çok zevkli.
0: Oyun değil bu, dikkat et.

0: Çocuklar iyi misiniz?
1: Ben iyiyim. Ben de.
0: İnşallah kaşife zarar gelmemiştir.
1: Bakın profesör. Karaciğer yarılmış.
2: Eyvah! Düştü.
1: Gördün mü yaptığını Yaman?
3: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
0: Tamam, sakin ol Yaman.
1: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
0: Biz onarmayacağız.
1: Hı? Tamirci mi çağıracağız?
0: Hayır, kendi kendini onaracak.
2: Ne?
0: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
2: Vay canına.
0: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım. Onda bu özellik yok.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsin. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kaşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: ki adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar? Ve de sucuklu tost.
1: Ne?
2: Bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
1: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
2: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
1: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
2: Ben de bundan korkuyorum ya.
1: Ne?
2: Yok bir şey.
1: Madem şüpheleriniz var, bu işi önce ben deneyeyim.
0: Olur mu canım öyle şey? Anca beraber, kanca beraber.

0: Aman oğlum, dikkat et.
1: Dikkat edemiyorum.
2: İsmail yavaş.
1: Yavaşlayamıyorum.
3: Belki de abimin önden denediği yoldu. O alışkın böyle şeylere. Artık hiç canı yanmıyor.
4: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.
3: Meto, sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simitçi amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
4: Bununla çim biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin. Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum.
5: Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.
3: Gerçekten de sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
5: Sorun sizde değil çocuklar.
6: Makbule teyze.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleyküm selam.
4: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
5: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz?
7: Burada.
4: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
5: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
3: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım öyle mi?
5: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçtebayı.

0: Ne? Annem mi geldi? Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
1: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah. Sen buralara gelmezdin pek.
1: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası gayet temiz ve düzenli anneciğim. Yani benim burada bir düzenim var anneciğim.
1: Artık burada tek başına değilsin oğlum. Çocuklar da burayı düzenli olarak kullanıyor.
0: Onlara da öğretirim.
1: Neyi öğretecekmişsin bakalım?
0: Düzensizlikten kurduğum düzeni. İstediğimi kolayca bulabilecek gibi yerleştirdim ben hurdalığı.
1: Öyle mi? O zaman bana bir faraş ve süpürge bul da getir bakalım.
0: Ha?
1: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
0: Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu imkansız. Hiç değil.
1: O araya dursun çocuklar. Biz hayırlısıyla işe girişelim. Temizlik günü başlasın.
2: Temizlik günü!
1: Öncelikle hurdaları küçük, orta ve büyük olarak sınıflayalım. Sonra materyaline göre daha küçük gruplara böleriz.
0: Ne oldu bana böyle?

0: Buraya tekrar bakmak gerekecek.
1: Hoşuma gitmedi diyemem. Ama baştan yapsak iyi olacak.

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika. İnanılmaz.
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
2: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
1: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
2: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
3: Eline sağlık Müştem abi. Bu yeni haliyle abi.

0: Eerlijk, je hebt mijn erken konuştum galiba.
1: Özür dilerim. Söz daha dikkatli olacağım. Bir de tutucuğa kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
0: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
1: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz. Evet, artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
2: Bu o demek değildi ama...
1: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım ağanın coşkusuna.

Hemen

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel.

güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran.

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve... Ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Dekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
1: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
2: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
3: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
2: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
2: Gerçekten harika bir şey.
1: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
2: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
3: O zaman ne duruyoruz?
4: İyilik için.
3: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
2: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
1: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar, şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
5: Buyurun.
1: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi.
6: Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
1: Evet dostum. Teşekkürler.
6: Sağ olun.
1: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
6: Alo? Alo?
1: Hat kesildi galiba.
2: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar... Daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
7: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
2: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
1: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
8: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
2: Bu kadar çabuk mu?
1: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
8: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
2: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz?

0: musunuz? Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum.

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
5: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
6: İyilik için.
7: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
5: Peki badem?
7: Badem?
5: O bizim köpeğimiz.
7: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
5: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
8: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
8: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
9: Kimmiş Ahsen? Kim aradı? Ne dedi?
8: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
6: Badem! İyileşin!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
10: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
10: Ben ne dedim?
6: Sen de öyle dedin Mo.

0: 5 yaşım Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
2: Tamam kızım, bitti zaten.
0: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı?

0: Baba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
1: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
1: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
1: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ama sevmişti baba.
1: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
1: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
1: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Kuşları da sever mi?
1: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor he? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
2: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
2: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: Neyi?
2: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
2: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var.
2: Kuşlar onu çok sever. Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
0: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
2: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
2: Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
2: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yer adam peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
2: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemmy. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemmy. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
0: Ha?

0: kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşçuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Gel bakalım.

Thank you.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Hı?

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: lucky ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Dikkatli olsana evladım. Şu haline bak. Verilmiş sadakan varmış. Bak pantolon gitmiş. Böyle süreceksen sürme evladım. Hadi tamam. Geçmiş olsun.
3: Ne oluyor ya? İyilik mi yaptı şimdi?
4: Ben de anlamadım. Resmen azarladı beni. Ay, dirseğim.
3: Geçmiş olsun Salih. Caminin ecza dolabına kadar yürüyebilecek misin? Pansuman yapmak lazım.
4: Yürürüm. Ay, gitti pantolon.
3: Aman, düşündüğün şeye bak. Bilerek yapmadın ya.
4: Geçmiş olsun kardeşim.
5: Ne kadar güzel sürüyordun.
4: Resmen nazardaymış.
3: Esas can sıkıcı olan o.

0: düşünce yardım etti. Ama bir dövmediği kaldı yani.
1: Ama öyle iyilik yapılmaz ki. İyilikte galip, nezakette mülayim olmak lazım.
2: Camiyi mumyalar basmış.
0: Ali, ne demek gerekir Salih abine?
2: Geçmiş olsun Salih abi.
3: Sağ ol Ali.
2: Mumyalık nasıl gidiyor?
0: Ama böyle yapınca geçmiş olsun demenin bir anlamı kalmıyor ki Ali.
4: Çok haklısın Cemile. Tamamen katılıyorum. Geçmiş olsun Salihciğim.
3: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Camiden hiç uzaklaşmaya gelmiyor. Anlatın bakalım neler oldu?
0: Hocam, müsaadenizle ben anlatayım.

0: hocam.
1: Aleyküm selam. Oho maşallah. Hepinizi görmek ne kadar güzel. Gelin bakalım buyurun. Sevgili rejisörümüz Cemile'yi sahneye alalım.
2: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan süper kahramanımız aramızda olacak. Herkes rolünü biliyor. Hazırsanız başlayalım. Süper kahramanımız Galip Mülayim harika bir sabaha uyandı. Bir süper kahraman olduğu için her an her şeyle karşılaşabilirdi. Bu yüzden iyiliklerle doldurduğu sırt çantasını alarak dışarı çıktı. Aslında uçabilirdi ama yürümek geldi içinden. Etrafına bakınarak yürümeye başladı. Az sonra bir ağlama sesi duydu. O an...
3: Allah'a şükür ki yürümeyi tercih etmişim. Yoksa bu sesi uçarken duyamayabilirdim. Sanırım parmağım kanıyor.
2: Ve sırt çantasını yere indirip içinden yara bandını çıkardı. Yaralı çocuğun parmağını güzelce sardı. Süper kahraman hiç gülümsemediği için yaralı çocuk şaşkındı. Süper kahraman yaptığı iyiliklerden sonra genellikle teşekkürler, çok sağ ol, Allah razı olsun gibi sözler duyar, dualar alırdı. Bu sefer çocuğun hiçbir şey dememesi dikkatinden kaçmadı ama olsun. Az ileride döne döne kalemini arayan birini gördü.
3: Oo, kalemim nerede? Döne döne arıyorum. Kaleminizi kaybettiniz sanırım. Bende yedek bir tane olacak.
2: Diyerek çantasını yere indirdi. Bir kalem çıkarıp verdi. Bu iyiliği yaparken de hiç gülümsememişti. Kalemi alan kişi bu duruma biraz üzüldü.
3: Sağ ol.
2: Diyebildi. Süper kahraman bir an durakladı. Bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladı. Kimse mutlu olmuyor gibiydi.
3: Belki de bana öyle geliyordur.
2: Süper kahramanlık göründüğü kadar kolay değildi. Süper kahramanlar da yorulurdu. İleride yaşlı bir amcanın oturduğunu gördü. Onun yanına oturdu. Etrafı izlerken amca birden hapşırdı.
4: Amca! Elhamdülillah.
3: Çok yaşayın inşallah.
2: Ama amca sen de gör bile diyemedi. Çünkü süper kahraman hiç gülümsemiyordu. Ardından süper kahraman çantasından ıslak mendili çıkarıp amcaya uzattı.
3: Alır mısınız? Buyurun lütfen.
2: Yaşlı amca mecburen almak durumunda kaldı ama süper kahramanın suratsızlığı onu üzmüştü. Süper kahraman artık iyice şaşkındı. Neler oluyordu? Neden kimse sevinmiyor ya da içten bir teşekkür etmiyordu? Elindeki çantayı taşımakta zorlanan bir çocuk gördü. Hemen yanına gitti.
3: Taşımana yardımcı olabilir miyim?
2: Dedi. Kahramanın yüz ifadesini gören çocuk da şaşkındı.
3: Neden böyle sert bakıyorsun süper kahraman?
2: Süper kahraman da şaşırmıştı. Sabahtan beri eksik olan şeyi nihayet anlamıştı. Hemen çantasını indirdi ve içinde gülücüklerini aradı ama bulamadı. Bir yerlerde düşürmüş olmalıydı.
1: Aa, bir yaşıma daha girdim. Süper kahramanın gülücükleri kaybolmuş arkadaşlar. Belki de buralarda bir yerlerdedir. Hadi arayıp bulmasına yardım edin.

0: Hepsini buldunuz mu?
1: Evet!
0: Gülücüklerini kaybetmiş kahramanımız sizi bekliyor. Hadi acele edin.
2: Süper kahraman, gülücüklerine kavuştuğu için çok mutlu olur. Gülümsemeden yapılan iyiliğin hep eksik kalacağını artık çok iyi bilmektedir.
3: Harikaydı ya.
0: Gülümsemek başlı başına bir iyiliktir. Sadakadır çocuklar. Diğer bütün iyilikler de ancak gülümsemeyle anlamlı olur. Gülümsemeden yapılan iyilik kimseyi mutlu etmez.
3: Etmiyor gerçekten hocam. Yaşadım, gördüm.
0: Cemile'ye peygamberimizin gülümsemek sadakadır hadisini hepimize yaşatarak öğrettiği bu güzel oyunu yazıp hazırladığı için çok teşekkür ediyorum.
2: Faydalı olduysa ne mutlu bana hocam.
0: Olmaz mı? Baksana herkes ne kadar mutlu. Başta galip olmak üzere hepiniz ne kadar güzel oynadınız. Meğer ne cevherler varmış.
4: Sağ olun hocam. En kısa zamanda tekrar oynamalıyız.
0: Bence de galip. Herkesin en çok ihtiyacı olan cümle bu.

0: Çocuklar, rüzgar şu an çok güçlü esiyor. Bu rüzgarda balonumuzu uçurmak tehlikeli olabilir. O nedenle rüzgarın biraz azalmasını beklesek iyi olur.
1: Tamam Agah dede, sen nasıl dersen. İsterseniz rüzgarın dinmesini beklerken elim sende oynayalım. Elim sende. Hay Allah, boşluğuma geldi ev oldum. Ama olsun, hemencecik yakalarım ben onları.
0: Ben birazcık kestireyim kızım. Gece yine pek iyi uyuyamadım. Uykumu alamadım.

0: Birazcık istirahat etsem iyi olur.
1: Çocukları uyarayım, biraz sessiz olsunlar o halde.
0: Yok kızım, yok, bırak oynasınlar. Bu miniklerin böylesine neşe içinde koşturup gülüşmeleri bana mutluluk, huzur verir kızım. Ninni gibi gelir onların keyifli sesleri.
1: Alim Hoca gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle kızım. Bak iyi hatırladın. Ne zamandır Alim Hoca'yı anlatmıyordum. Bugün onun hikayesini anlatalım.
2: Arkadaşlar isterseniz biraz da saklambaç oynayalım. Geçin şöyle sayışalım. O piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Amama gittik, temizlendik. Dik dik dik, temizlendik. Erdem oradasın, ebe ebe ebe.
0: Ha, kim ebe? Sensin ebe ebe.
1: Ne ebesi baba?
0: Hay Allah, rüyamda çocuklarla beraber ben de oyun oynuyordum. Tam ebelemiştim ki uyandım. Neyse, rüzgar durmuş gibi. Ne dersin, uçuşumuzu gerçekleştirelim mi?
1: Olur, çocuklara sesleneyim de gelsinler.
0: Evet sevgili çocuklar, Allah'ın izniyle bugün de kazasız belasız havalandık. Hadi bakalım yerlerinizi alın da size Alim Hoca'yı anlatayım. Evet sevgili çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir cami varmış. Bu camiye bir gün yeni bir imam atanmış.
2: Alim Hoca değil mi dedi?
0: Evet Alp. Alim Hoca yabancısı olduğu bu köye zamanla alışmış. Herkesle tanışıp ahbap olmuş. Ancak köye geldiğinden beri bir şey Alim Hoca'nın dikkatini çekiyormuş.
2: Neymiş o göh dedi?
0: Camiye hiç çocuk gelmiyor oluşu. Merakına yenik düşüp sebebini sormuş muhtara. Muhtar ona...
1: Çocuklar camiye gelmiyor. Çünkü cami cemaati kızar onlara.
0: Demiş. Alim Hoca şaşkınlıkla... Neden kızıyorlar ki? Diye sormuş. Muhtar da...
1: Namaz sırasında gülüşürler. Avlusunda gürültü ederler. Cemaat de onlardan rahatsız olur. Kızar. Demiş.
0: Alim Hoca bu duyduklarına çok üzülmüş. Cami avlusundaki çocuk sesinden rahatsız olunmaz. Asıl cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek demiş. Ve bu durumu düzeltmek için bir plan yapmış. Ve planını hayata geçirmek için doğruca camiye gitmiş. Öğle ezanını okumadan evvel bir anons yapmış hoparlörden. Bu anonsta bir bilmece soracağını, bu bilmeceye doğru cevap veren çocuklara da istediği ödülü vereceğini söylemiş. Bilmece şöyleymiş.
1: Gözün görmese de hissedersin. Dişin kesmese de çok seversin. Tadı yoktur yenmez. Rengi yoktur görünmez. Kendine saklarsan tükenir. Paylaşırsan bereketlenir. Bu nedir?
0: Alim Hoca'nın iki tane şartı varmış. Birincisi, bu suale yalnızca çocuklar cevap verebilir. İkincisi de, doğru cevabı bilen çocuk gidip başkalarına söyleyemez.
2: Neden başkalarına söyleyemez Agah dede?
0: Çünkü Alim Hoca her çocuğun cevabı kendinin bulmasını istiyormuş. Öğle namazından sonra bir çocuk gelip Alim Hoca'ya...
1: Hocam, sorduğunuz bilmecenin cevabını buldum.
0: Demiş. Alim Hoca da kulağıma söyle ve eğer cevap doğru ise kimseyle paylaşma diye tembihlemiş. Çocuk Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylemiş. Alim Hoca ona doğru cevap, ödül olarak ne istersin benden diye sormuş. Çocuk ona...
1: Hocam, ben akranım Mehmet'le güreş tutmak istiyorum. Ama pehlivanlar gibi. Seyircimiz olsun, hakemimiz olsun, cazgırımız olsun.
2: Cazgır ne demek Sema abla?
1: Güreşten önce tekerleme söyleyip, güreşçileri meydana davet eden kişilere cazgır denir Elif.
2: Aa, iki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane diyen mi?
1: Evet o.
0: Alim Hoca çocuğa hay hay demiş. Ve ertesi gün öğle namazından sonra cami avlusunda bir güreş müsabakası düzenlemiş ki... Kırkpınar müsabakalarını aratmaz.
1: Tüm köylünün seyirci olarak geldiği bu müsabaka kıran kırana geçmiş.
0: Ne kadar uğraşsa da iki akran birbirinin sırtını yere getirememiş. En nihayetinde ikisi de kucaklaşıp birbirini tebrik etmiş. Bu sırada bir çocuk el kaldırıp...
1: Hocam, cevabı ben de buldum.
0: Demiş ve gidip Alim Hoca'nın kulağına söylemiş. Alim Hoca ona da doğru cevap, ne ödül istersin diye sormuş. Çocuk da ona...
1: Hocam, benim sesim çok güzeldir. Müsaaden olursa bir seferlik ezanı ben okuyayım demiş.
0: Alim Hoca büyük bir keyifle müsaade etmiş ezanı okumasına. Çocuk ezanı öyle güzel okumuş ki dinleyen herkes hayran kalmış. Günler böyle sürüp gitmiş. Her gün başka bir çocuk geliyor, Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylüyor ve doğru cevabı verip ödül kazanıyormuş. Alim Hoca da kim ne ödül isterse elinden geldiğince gerçekleştiriyormuş.
2: Hiç kimse yanlış cevap vermemiş mi Agah dedi?
0: Hayır Alim. Hepsi doğru cevabı veriyor ve ödülünü alıyormuş.
2: Doğru cevap neymiş ki Agah dedi?
0: Dur bakalım Miço, daha ona sıra var. Her gün bir başka çocuk suale doğru cevap verip ödül kazandıkça cami avlusu neşeyle dolmuş. Namaz aralarında eğlenceler, neşeyle gülen çocuklar, avluda oynanan oyunlar eksik olmamış.
1: Sonunda cami avlusundan tüm köye büyük bir neşe yayılır olmuş. Vakti olan herkes cami avlusuna koşuyormuş. Tüm köyün keyfi yerinde, herkes çok mutluymuş.
0: Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Cami avlusunda toplaşıp oyunlar oynayan çocuklar büyümüşler. İş güç sahibi olmuşlar. Bazıları evlenmiş, çocuk sahibi bile olmuş. Ama camiye gitmeyi hiç ihmal etmemişler.
1: Onlar büyüdükçe Alim Hoca da yaşlanmış, emekli olmuş. Yerine başka hoca gelmiş.
0: Yeni gelen hoca caminin avlusuna bir bakmış ki çocuk parkına benziyor. Şaşkınlıkla Alim Hoca'ya durumu sormuş. Alim Hoca da ona vakti zamanında bu avlunun bomboş olduğunu söylemiş.
1: Bunun üzerine bir bilmece sorduğunu, cevabı bilen her çocuğun isteğini yerine getirdiğini anlatmış.
0: O zaman avluya toplanıp oyunlar oynayan o çocukların şimdi büyüyüp caminin cemaati olduğunu, onların çocuklarınınsa hala avluda oyunlar oynamaya devam ettiğini söylemiş ve...
1: Sen de aynı oyunu devam ettir, olur mu? Doğru cevabı veren her çocuğun istediğini yerine getir demiş.
0: Yeni hoca, ama hocam doğru cevap nedir ben bilmiyorum ki demiş. Alim hoca da ona...
1: Evlat, bu sorunun bir tane doğru cevabı yoktur. Cevap kişiden kişiye değişir. Kimi çocuk sevgi der, kimi çocuk ibadet, kimi huzur, kimi sağlık der.
0: Mühim olan cevap değil, niyet. Bu yüzden bütün cevapları doğru kabul ettim. Ne istedilerse elimden geldiğince yaptım. Bu sayede çocuklar cami avlusunda toplaştı. Cami avlusundaki çocuklar namaz kılanları izleyip nasıl namaz kılındığını öğrendi. Dua edenleri dinleyip nasıl dua edildiğini öğrendi demiş. Şimdi benim sana emanet ettiğim cemaat o dönemin çocuklarıdır. Sen de bu dönemin çocuklarını avluda topla ki senden sonra gelecek hocaya yepyeni bir cemaat armağan edebilesin demiş.
1: Ve ona evlat unutma ki cami avlusundaki çocuğun sesinden rahatsız olunmaz. Cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek
0: diye nasihat etmiş. Yeni gelen hoca da Alim Hoca'ya oyunu devam ettireceğine söz vermiş. Böylece Alim Hoca gönül rahatlığıyla emekli olmanın tadını çıkartabilmiş.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Alim Hoca'nın bu güzel hikayesini dinlediğimize göre sıra neye geldi?
2: Dikkat yarışmasına!
0: Evet sevgili çocuklar, ilk sorunuz benden. Alim Hoca cevap için iki şart koşmuştu. Neydi onlar?
2: Birincisi sadece çocuklar cevap verebilir. İkincisi de kimse kimseye cevabı söyleyemez.
0: Tebrikler Alp. Dikkatlice dinlemişsin öyküyü. Bir puan senin oldu.
1: Peki, Alim Hoca'ya doğru cevabı veren ilk çocuk ne ödül istemişti?
2: Akranı Mehmet'le güreş tutmak.
1: Tebrikler Erdem. Böylece 1-1 oldu skor.
0: Adet olduğu üzere bir soru da Miço soracak.
2: Benim sorum da şu arkadaşlar. Alim Hoca'dan önce çocuklar cami avlusuna gitmiyordu. Bunun sebebi neydi? Cemaat gürültü yapıyorlar diye kızıyordu da ondan. doğru bildin. Agah dede.
0: Efendim Miço.
2: Sorduğunu söyleyin, gerçekten cevabı nedir?
0: Elifciğim, öykünün sonunda da dediğimiz gibi tek bir cevabı yoktur. Ama sen kimseye söylemeyeceğine söz verirsen ben sana kendi cevabımı diyeyim.
2: Söz Agah dede, söz Miço sözü.
0: Bu sualin cevabı mutluluktur.
2: Mutluluk.
0: Evet, cevabı kimseye söyleme, değil mi? Herkes kendi cevabını bulsun bu suale.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: iyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu ha.

Harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı.

geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Dego'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Aa, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
1: Amin.
0: Hay! Sen burada mıydın?
1: Evet, fark ettin sanıyordum. Ne güzel bir dua bu.
0: Evet, ben de çok seviyorum.
1: Nereden öğrendin?
0: Bir kitaptan öğrendim.
1: Peki, duanın adı ne?
0: Unuttum.
1: Peki duada ne demek istiyor?
0: Allah'ın hiçbir eksikliği ve kusurunun olmadığını, onun her şeyden üstün olduğunu, tek ilah olduğunu anlatıyor.
1: Ne güzel! Bana da öğretir misin?
0: Olur, öğretirim.
1: İlk kısmını ezberledim bile.
0: Hangi kısmı?
1: Allah'ım kısmı.
0: Hadi gerisini de çalışalım.
2: Müslümanın Allah'la iletişim şeklidir çocuklar. Müslümanlar Allah'a dua ederek istek, şükür ve övgülerini iletirler. Allah da onlara icabet eder. Yani onların dualarını dinler ve onlara ihsanda bulunur.
1: Allah dua edenleri çok sever değil mi?
2: Hem de çok.
0: Öyleyse daha çok dua öğrenmeliyiz.
2: Evet çocuklar, o zaman... Hadi öyleyse namaz dualarını biraz tekrar edelim.
3: Olur.
2: Hangisini okumak istersiniz?
1: Sen seç Temel amca.
2: Peki. O zaman Sübhaneke duasını oku bakalım sen.
1: Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddik ve la ilahe gayrik.
2: Aferin Asya. Eymen. Peki sen de bunun Türkçesini oku.
0: Bilmiyorum Temel amca.
2: Asya sen?
1: Ben de bilmiyorum.
2: Üzülmeyin çocuklar. Öyleyse işimiz bunu öğrenmek.
3: Öğrenelim.
2: Başlıyorum. Allah, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
3: Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
2: Hani bilmiyordunuz?
0: Bu Sübhaneke duasının Türkçesi miydi?
2: Evet.
1: İşte biz bunu bilmiyorduk.
2: Nasıl yani?
1: Dün Eymen'i bu duayı ederken duydum. Bana da öğretmesini istedim. Meğerse Sübhaneke duasıymış.
0: Ben de bilmiyordum.
2: Maşallah size. Öyleyse bugünkü dersimiz başlamadan bitti.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Heh, sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki, biraz yardım etsene bana.
6: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma. Tamam mı?

0: Neymiş o önemli iş?
1: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
0: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
2: Zeki oğlum, şu çorbayı karıştırır mısın?
1: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
2: Yusuf, sen karıştır oğlum.
3: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
4: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
1: Ne oldu babacığım?
4: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
1: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
5: Aa, öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
1: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
5: İşte şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
1: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
5: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
1: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
5: Neymiş?
1: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
5: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
1: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
5: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
1: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu ya?
5: Günah benden gitti.
6: Dayı. Bak gözünü nasıl da taşıyorum.
5: Ya ne demezsin?
7: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
5: Abla ya, böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
6: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
1: Tamam. Hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
7: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
1: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
7: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
1: Bizimki de öyle zaten. Bunu da geç.
7: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
1: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
7: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
1: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
7: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
1: Sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
7: Ama şu anda kış değil ki.
1: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
7: Of dayı. Dedem bunu kastetmedi ki.
1: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
7: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
0: Ellerim hassas benim.
3: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
0: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı.
1: Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
3: Karınca kostümü mü giysek?
1: Aa, saçma.
3: Sanki öncekiler saçma değildi.
1: Şşş, öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
3: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
1: Aa, çok saçma.
3: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
1: Şşş, iyiyiz de. Hı? Almamız gereken ders iletişim kurmak. Ha? Tabii.
3: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
1: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
3: Ama bu çok saçma.
1: Şşş. Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
3: Sana güvenmek istiyorum dayı.
1: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
3: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
1: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Hı? Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
3: Nasıl anlaşacağız?
1: Bak şimdi, antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
3: Bu biraz zor gibi.
1: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
3: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
7: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
1: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
3: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
7: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
1: Hı? Yani aslında biz bulurduk ama... şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
3: Anne, bize yardım eder misin?
8: Ne oldu? Bulamadınız mı?
1: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin, fena mı?
8: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
7: Benim gibi.
8: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
7: Ben de yardım ediyorum.
1: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
8: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
1: Bunun bizimle ne alakası var abla?
7: Çok alakası var dayı.
3: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
1: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca Zeki derler bana. Tabii.
2: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
7: İşiniz gücünüz gösteri.
1: Ta ta ta ta! İşte soframız hazır.
4: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
1: Yaşasın!
3: Yaşasın!

0: Ay.
1: Oh. Abidin, daha iyi mi belin?
0: Yok hanım, aynı.
1: Hay Allah, nasıl incittin böyle belini? Acaba akşam gösteriyi iptal etsek de dinlensen mi?
0: Yok yok hanım, köy halkı günlerdir Heybeli Tiyatro köyümüze gelecek diye bekliyor. Onların heveslerini kırmayalım. Ben çok rol almam bugün. Düt dütü de sen kullanıyorsun zaten.
1: Peki, sen bilirsin.

0: Evet, bugünkü konumuz sıfır atık çıktı. Öncelikle bu güzel konuyu bizlere önerdiğiniz için teşekkür ederiz. O halde yaslanın arkanıza, başlasın temaşa. Dilimiz döndüğünce işleyelim konuyu.
1: Yıl 2080.

0: Bugünden yıllar yıllar sonra.
1: Ah ah. Gençken israftan uzak dursaydım. Suları boşa akıtmasaydım. İhtiyacım olmayan oyuncakları almasaydım. Çöplerimi hep çöpe atsaydım. Şimdi dünya bu kadar kirlenmezdi. Ah, 60 yıl önceki halime dönebilsem de bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapabilsem.
0: Yaşlı Abidi'nin rüyası.
1: Dur evlat.
2: Bismillah. Sen kimsin?
1: Ben senim.
2: Sen ben misin?
1: Evet, ben senim. Senin 60 yıl sonraki yaşlanmış halinim.
2: Peki burada ne arıyorsun?
1: Seni.
2: Beni neden arıyorsun?
1: Ben 2080 yılından geliyorum evlat. Su ne kadar önemli değil mi? Ağaçlar, ormanlar, bitkiler ne güzel değil mi?
2: Evet ama neden söylüyorsun bunları?
1: Bu güzelliklerin devamlılığı senin elinde de ondan. Eğer israfla, bilinçsiz tüketimle mücadele edersen, geleceğimiz de bugünkü gibi güzel olur.
2: Sadece ben yeter miyim?
1: Evet. Ben ne yapabilirim ki demezsen, ne kadar çok şey yapabileceğini görürsün. Sen ve senin gibi herkes bize sunulan nimetleri bilinçli kullanırsa muazzam bir denge içinde yaratılmış olan bu dünyanın dengesi de hiç bozulmaz. Dünyanın dengesi bozulursa eğer su bulmak bile çok zor hale gelir.
2: Peki bunun için neler yapabilirim?
1: Gel, gel dinle beni. Ay.
0: Günümüzdeyiz. Tekrar günümüze döndük. Günümüzdeyiz.
3: Aa, en sevdiğim tişörtün kırmızısı. Bundan da alayım bir tane.
4: Tamam, bir kırmızı tişört.
3: Hatta 5 tane alayım ondan.
4: Peki.
3: Aa, en sevdiğim tişörtün mavisi. Bundan da 3 tane alayım.
4: Peki.
3: Şey, bir de bunları ayrı ayrı poşetlere koymanızı istiyorum.
2: Durun!
3: Aa, ne oluyor yahu? Sen de kimsin?
2: Bakın bakalım ne yazıyor burada.
4: S.A.
2: Şimdi anladınız mı ben kimim?
3: Anlamadık. Ne demek S.A.?
2: Sizce neyin kısaltması olabilir?
3: Selamın aleyküm.
2: Hayır canım, saçmalama. O hiç kısaltılır mı? Düzgünce selamın aleyküm dersin. Karşıdaki de aleyküm selam der.
3: Peki tamam, öyleyse neyin kısaltması bu S.A.?
4: Buldum. Süper adam.
2: Hayır yahu. Ne süper adamı? Sıfır atık yahu. Sıfır atık.
3: Aa, sıfır atık. Neden geldin ki?
2: Yapmış olduğunuz gereksiz alışverişi gördüm de ondan geldim.
3: Aa, gereksiz değil ki. Oldukça gerekli. En sevdiğim tişörtten rengarenk alıyorum. Değişik değişik giyerim.
2: Yapmayın hanımefendi. İhtiyaç olmadan aldığınız bir tişörtün bile doğaya ne denli zarar verdiğinin farkında değil misiniz?
4: Tişört doğaya nasıl zarar verebilir ki?
2: Bakın, bu tişört 250 gram pamuktan üretilmiş. Bunu üretebilmek için bir insanın 900 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktarda su harcandığını biliyor muydunuz?
4: 900 günlük su ihtiyacı mı?
2: Evet. Üstelik bu suyun çok büyük bir miktarı da geri dönüştürülemeyecek şekilde kirlenmektedir.
3: Yok canım.
2: Ya, aynı zamanda bu tişörtün üretimi için havaya yaklaşık olarak 3,5 kilogram zehirli gaz salınımı gerçekleşir. Ve siz ihtiyacınızdan fazlasını satın alarak bu riski arttırırsınız.
3: Çok üzgünüm, bilmiyordum. Hanımefendi, benim sadece bir tişörte ihtiyacım var. Diğerleri kalsın o halde.
4: Tamam, hemen poşetleyeyim.
2: Alışverişlerde naylon poşet kullanmak yerine bez torbalar kullanarak da doğaya katkı verebilirsiniz. Ha? yapmayın. Doğayı korumak istiyorsak israftan ve bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
1: Üf, yine pili bitti ya bunun.
2: Dur, atma pilleri.
0: Aa, sıfır atık. Merak etme, pilleri yere atmadım. Çöpe attım.
2: Ama bu yeterli değil. Pillerin içinde çok fazla kimyasal madde vardır. Bu maddeler toprağa ya da suya karışırsa bize zarar verebilir.
0: İşte bu yüzden çöpe attım ben de.
2: Çöpe atarsanız çöp merkezlerine gider. Orada toprağa karışır. Bu da doğaya zarar verir.
0: Peki ne yapmam gerek?
2: Bitmiş pillerinizi mutlaka pil geri dönüşüm kutularına atmalısınız. Ve daha da önemlisi nedir biliyor musunuz?
0: Nedir?
2: Şarj edilebilir pilleri ve bataryaları tercih etmek. Güneş enerjili sistemler kullanmaktır. Yoksa piller doğamızı mahveder. İçme sularımızı içiremeyecek duruma getirir.
0: Öyle mi? Bilmiyordum. Bundan sonra daha dikkatli davranırım.
2: Teşekkürler. Unutmayın ki bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
3: Sıfır atık oğlum, pelerinin yırtılmış. Yarın sabah gidelim de birlikte yeni bir pelerin alalım sana.
2: Aşk olsun anne, sen bari yapma.
3: Ne yaptım oğlum?
2: Anneciğim, sıfır atığın en önemli adımlarından biri de onarıp tamir edip kullanabileceğimiz hiçbir ürünü atmamak değil midir?
3: Sahi ya, doğru söylüyorsun.
2: Sen şimdi pelerinimi güzelce onarırsın, yama yaparsın. Ben bunu güzelce kullanmaya devam ederim.
3: Allah senden razı olsun oğlum.
1: Efendim, malumunuz bu bir tiyatro. Bu nedenle ben sizlere 2080 yılından seslenebildim. Hatta yaşlı ben geldi, çocuk beni uyardı. Ama gerçek hayatta böyle şansımız olmaz. Geçmişi düzeltme şansımız yoktur. Ama bugün karar verirsek yarını düzeltme şansımız var.
5: Bizler doğamızı koruyarak, sıfır atık kurallarına uyarak kendimiz için güzel bir gelecek inşa edebiliriz.
1: Evet, belki dünyamız biraz yoruldu ama hiçbir şey için geç değil. El ele verelim ve kendimize güzel bir gelecek inşa edelim.

0: Pelin nasıl oldu baba, daha iyi mi?
1: İyi kızım.
0: Bugün şunu fark ettim baba. Vücudumuzda bir yerimizi incittiğimizde canımız çok yanıyor değil mi?
1: Evet.
0: Peki doğamızı incittiğimizde de dünyanın canı yanmaz mı?
2: Çok güzel bir örnek oldu bu Sefa. Vücut sağlığımıza nasıl dikkat ediyorsak dünyamızın sağlığına da öyle dikkat etmeliyiz.
3: Bundan böyle her birimiz birer sıfır atık neferiyiz. Çöplerimizi ayrıştıracağız, geri dönüşüm kutularına atacağız. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Hanım, düdütü yine sen kullanır mısın? Ben belimi çok yormayayım.
2: Elbette. Hadi bakalım çocuklar, atlayın düdüte. Ben babanıza benzemem. Hareket vakti geldiğinde çeker giderim. Burada kalırsınız ha. Ay, ay.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Daha mı?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Daha mı?
3: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler, mutlu.

0: mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
1: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
1: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
2: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabık. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
1: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
2: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
1: Doğal dediğine göre... ...karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
3: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
2: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
1: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
3: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
2: Hadi hayırlısı.
0: Neyse gevezelik et, benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
2: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
2: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
0: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tabii.

0: Sakin ol, kıçı kıçı.
1: İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.

Müzik niye durdu? Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz tabii.

0: Ai. Oh. Ah.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ala şeri şey.
1: Şerike leke lebbeyk.
0: Şerike leke lebbeyk.
1: Öğrenmişsin, aferin sana.
0: Bazı yerleri unutuyorum, çok zor.
1: Hiç zor değil, ezberlemişsin baksana.
0: Kağıda bakmadan biraz zor. Baba, baba, kağıt.
1: Ne yapıyorsun oğlum, tehlikeli iş yapma.
0: Uçtu gitti.
1: Üzülme, telefondan ezberlersin.
0: Annem yazmıştı.
1: Yapma oğlum, anneni mi özledin yoksa?
0: Özledim ama bu macera tam istediğim gibi.
1: Hadi o zaman üzülme de bak bakalım, yakınlarda bir çeşme olacaktı. Hala yerinde duruyor mu?
0: İşte buldum. Şurada ileride bir yol ayrımı var. Çeşme orada.
1: Hatırladım, hatırladım. Biz annenle gittiğimizde bu yol yoktu. Hatta buralar hep dikenli otlarla doluydu. Koşup geçeyim derken dikenlerin içine düşmeyeyim mi?
0: Of, ne yaptın peki?
1: Ne olsun, ellerim hep diken oldu. Hatta yüzüm bile. O gün fülfülü annen kullandı.
0: Annem mi?
1: Ne sandın? Annen motosiklet kullanabiliyor. Yola çıkmadan önce ehliyet almıştık.
0: Annemi fülfülün üzerinde hayal ediyorum da. Çok havalı.

0: Hadi Murat. Murat.
1: Uçtu gitti. Baba ne yaptın?
0: Gökyüzüne bakıp duruyordun. Yağmur yağdı.
1: Görürsün sen baba.
0: Hayır oğlum, babalar ıslatılmaz.
1: Niye ıslatılmasın? Olamaz. Sen de nereden çıktın?
2: Su doldurmaya gelmiştim.
1: Kusura bakma, babamı ıslatayım derken sana geldi.
2: Olsun, bir şey olmaz. Hava sıcak kurur.
0: Delikanlı, sen şu çadırdan mı geldin yoksa?
2: Evet, dedenle hayvanları otlatmaya götürdük. Dedem geride koyunlarla geliyor. Çok susadık. Ben de önden gelip su doldurmaya karar verdim.
1: Adın ne peki?
2: Mert. Senin adın ne abi?
1: Murat. Bak, bu da Zemzem.
2: Kapıyı açmayı unuttum. Ne çabuk geldiniz.
0: Ne o? Bidonu mu götüreceksin?
1: Çocuğu o kadar ıslattım. Bir iyiliğim dokunsun.
0: Birlikte götürelim.
3: Demek siz hac yolcususunuz.
0: İnşallah İsmail amca.
3: Maşallah. Biz de koyunlarımız için buradayız. Yıllardır bahar geldi mi buraya geliriz. Torunum da beni yalnız bırakmaz. Mert, hadi bir bardak su ver içeyim. Buranın suyu bir başka. Zemzem mübarek.
2: Deden de hacca gitmiş değil mi dede?
3: Çok şükür gittim.
2: Beraber de gideceğiz. Onun için çalışıyoruz. Dedem bana her akşam haçla ilgili bir şey anlatıyor. Dün akşam telbiyeyi öğrendim.
1: Ne, telbiye mi?
0: Murat, sabah senin ezberlemeye çalıştığın şey telbiye.
1: Evet evet, tabii telbiye. Ezberledin mi peki?
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
4: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
0: Bu kadar mı?
2: Devamı da mı var?
1: Olmaz mı? Hem de çok uzun. Annem bana yazmıştı ama gelirken kağıt uçtu gitti.
2: Dede, senin kitabında var mı?
3: Var evlat, var.
2: Ben nasıl görmedim? O zaman kitabı ver de ezberleyeyim dede.
3: Çadırda, sandığın üzerinde.
2: Ha, işte burada.
1: Haccın kitabı da mı var?
0: Olmaz mı oğlum?
1: Baba, o zaman bana neden kitap almadın?
3: Bunu sana verelim. Biraz eskimiş ama.
1: O zaman Mert nasıl öğrenecek hacla ilgili bilgileri?
2: Biz yenisini alırız değil mi dede?
3: Paylaşmayı da severmiş benim torunum. Evet, yenisini alırız. Hem ben bunu yıllar önce koyunları otlatırken bulmuştum.
1: Nasıl yani?
3: Bir gün koyunları otlatırken... baktım ki çeşmenin başında bu kitap duruyor. Etrafta da kimse yok. Elbet sahibini bulurum diye cebime koydum. Ama yıllardır kimse çıkmadı.
1: Ya, kimin acaba? Burada bir isim yazıyor. Galiba sahibi. Leyla Arar.
0: Leyla Acar olmasın.
1: Evet, Leyla Acar yazıyor. Annem mi yani? Annemin mi bu kitap?
2: Annem mi?
0: Durun durun, bakayım ben şu kitaba.
1: Baba! Baba! Baba ne oldu? Anlatsana, daldın gittin.
0: Bu hac rehberi annenin. O da senin gibi terbiyeyi ezberlemek için yol boyu elinden düşürmemişti. Hatırladım, çeşmenin üzerine bırakmıştı. Demek ki almayı unuttu.
3: İnanılır gibi değil. Onca sene sonra sahibini bulduk.
1: Ben de sabah kağıt uçup gidince çok üzülmüştüm. Ah canım annem.
2: Dede, artık yenisini almak şart oldu.
3: Alırız tabii.
2: Biz de gideriz değil mi dede? Senin pat patla gitsek nasıl olur?
1: Pat pat mı? O da ne?
2: Dedemin traktörü.
1: Hiç traktörle hacca gidilir mi?
2: Peki motosikletle gidilir mi?
1: Biz gidiyoruz işte.
2: Biz de gideriz.

0: Gün, değil mi dede?
1: Gideceğiz, gideceğiz inşallah.
2: Her şey için sağ olun. Biz gidip çadırımızı kuralım.
1: Yerimiz var, bu gece misafirimiz olun.
0: Sağ ol İsmail.

0: oturacak yeri daha iyi bilir.
1: İstersen burada kalabilirsin. Ben çadırı buraya getireceğim. Komşu olsak hiç de fena olmaz, değil mi Mert?
2: Harika olur.
0: O zaman hadi biraz çalışalım.
2: Gel şurada çalışalım.
0: Salıncak da var.
2: Evet, dedem yaptı. Hadi gidelim.
0: Mert, yavaş yavaş.
2: Bunun keyfi hızlı olmasın da Murat abi.
0: Bulutlara değeceğim sanki. Tamam, hadi çalışalım. Akşam olmak üzere. Kaçıncı sayfada acaba? Tamam, buldum. Kâbe'nin etrafında 7 kez dönmeye tavaf denir. Tavaf sırasında telbiye getirilir. Telbiye şu şekildedir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
2: Buraya kadar biliyoruz. Ya sonrası? Çok uzun mu? Bu akşam ezberleyip öyle yatalım.
0: Mert, gören de hacca sen gidiyorsun sanır.
2: Dedem bu kitapta yazılanları öğrenirsem beni hacca götürebileceğini söyledi.
0: Ha, sen ondan bu kadar acele ediyorsun. Hı-hı. Tamam, hadi devam edelim. İnnel hamde.
2: İnnel hamde.
0: Ven nimete.
2: İnnel hamde vel neydi?
0: Ven nimete. Nimete diyeceksin.
2: Murat abi, bu çok zor. Öyle hemen ezberlenmez.
0: Dur, ben ezberledim sanırım. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buraya kadar tamam. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel nimete lebbeyk. Of, yok olmuyor. Gerçekten çok zormuş. Karışıyor her şey birbirine.
3: Ne oldu size böyle?
2: Ne olsun dede, bir türlü ezberleyemedik.
3: Biraz dinlenin, sonra tekrar çalışırsınız. Hadi gelin beraber koyunlara su verelim.
2: Yaşa dedem.
1: Murat, gel biraz dinlen. Yarın çok yol yapacağız.
2: Ama ben sana tüylüyle fısıltıyı gösterecektim.
0: Onlar kim?
2: Biz yarın seni uyandırmaya geliriz. O zaman tanışırsın.
0: İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk.
1: Oğlum hadi yat artık.
0: Tamam, yatıyorum baba. Ha? Nereden çıktınız siz? Nasıl girdiniz içeri?
2: Murat abi korkma. Seni uyandırmaya geleceğimizi söylemiştim. Tanıştırayım. Tüylüyle fısıltı. Hem baksana, fısıltı sana ne getirdi?
0: Ha? Gelirken yolda düşürdüğüm kağıt. Bunu sen mi buldun?
2: Nasıl olmuş bilmiyorum. Sabah ağla gittiğimde fısıltı bunu ağzında tutuyordu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Eğlenceniz bittiyse artık toparlanalım.
0: Tamam baba.
1: Allah'a ısmarladık. Çok sağ olun.
3: Güle güle. Allah'a emanet olun.
0: Mert, kendine iyi bak. Baba, biliyor musun, ezberledim.
1: Hepsini mi?
0: Hepsini tabii. Hem de annemin yıllar önce kaybettiği kitabından.
1: Çok iyi haber. O zaman ne duruyoruz?
0: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk, la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ben nimete leke vel mülk la şerike lek.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her...

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Of abi, bu hiç de uçurtmaya benzemedi.
1: Bu uçurtmanın iskeleti canımın içi.
0: Aa, piskelet mi? Kelebekli olsun dedim abi. Korkunç piskeletli demedim.
1: Korkunç iskeletli değil canımın içi. Hem iskelet korkunç değildir. Biz içimizdeki iskelet sayesinde hareket ederiz. Ayakta dururuz.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Bu uçurtmanın da düzgün uçabilmek için bir iskelete ihtiyacı var.
0: İhtiyacı varsa olur tabii. Korkmana gerek yok. Bu piskelet kelebeğimizin uçabilmesi için. Nasıl olmuş abi?
1: Güneş değil mi onlar?
0: Evet, güneş. Nereden anladın?
1: Anladım çünkü aynı güneşe benziyorlar.
0: Ya, benziyorlar değil mi? Ben aynı güneşe benzetebiliyorum. Çünkü ben iyi bir ressamım.
1: Hadi şimdi de öbür kanadını boya. Rüzgar şiddetleniyor. Tam uçurtma havası.
0: Benim de tam uçurtma havam.
1: Aslında bulutlar iyice karardı. Yağmur yağmasa bari.
0: Lütfen yağmur yağmasın abi.
1: Yağmasın da yağarsa ben nasıl engelleyebilirim ki?
0: Hava durumuna bakabilirsin. Telepisi onda her akşam var.
1: İyi de canımın içi. Hava durumuna baksam da yağmur yağabilir. Engel olamam ki.
0: Yağmur yağabilmesin abi. Engel olamıyorsa neden hava durumuna bakıyorsun? Bakma o zaman.
1: Tamam ya, bakmıyorum. Ne olacaksa olsun.

0: abi bak, iki kanadını bitirdim. Çok güzel oldu.
1: Çok güzel olmuş da kelebeğin kanatları farklı.
0: Evet. Bir kanadında yıldızlar var, diğer kanadında güneşler.
1: İyi de canımın içi. Kelebeğin kanatları farklı olmaz ki.
0: Olur abi. Bak, oldu işte.
1: Gerçek kelebeklerin kanatları aynı olur.
0: Hiç de bile. Benim gördüklerim hep farklı.
1: Hayır, mümkün değil. Bak, sana ispatlayayım.
0: İspatla.
1: Bak, bu kelebeğin kozadaki hali. Kozadan çıkınca kağıdın iki tarafı onun kanatları olacak.
0: Olsun abi.
1: Bak, kağıdın iki tarafındaki desen aynı. Ha? Gerçek bir kelebeğin iki kanadında da hep böyle aynı desen olur.
0: Benim kelebeğim gerçek değil mi?
1: Yok yok, bak tabii ki gerçek. Çok gerçek, hep gerçek.
0: Kelebeğim gerçek değil.
1: Ah Cemre, ah Çelebi. Ne vardı sanki gerçeği söyleyecek?
2: Aa, Cimcime ağlıyor. Hay Allah, bakalım derdi neymiş? Hayırdır Cimcime? Neden gözün yaşlı bakalım?
0: Ağlıyorum çünkü dede.
2: Vah vah, neden ağlıyorsun peki?
0: Kelebeğim gerçek değilmiş.
2: O ne demek?
1: Gerçek kelebeğin kanatları aynı desen olur ya dede.
2: Bu da gerçek bir kelebek olmuş Cimcime. Ağlamana gerek yok ki.
0: Abim pis patladı dedi. Kağıttan kelebek yaptı.
2: Bir bakalım. İki kanat arasında ne fark var Çelebi? Ben iki kanatta da aynı şeyi görüyorum.
1: Nasıl yani? Kelebeğin bir kanadı güneşlerle, diğer kanadı yıldızlarla dolu.
2: İyi de evladım. Güneş de bir yıldız değil mi?
1: Güneş yıldız mıdır?
2: Elbette.
0: Elbette. Yoksa güneşi dünya gibi gezgin mi sandın?
2: Cemre'nin tahmini doğru olabilir Çelebi. Sen galiba güneşi dünya gibi bir gezegen sanıyordun.
1: Evet, galiba ben güneşi gezegen zannettim.
2: Güneş, yani bizim güneşimiz bilindiği sayısıyla diğer 200 milyar yıldızdan sadece biridir. Oo. Uzaya ısı ve ışık yayar. Tıpkı diğer yıldızlar gibi.
1: O zaman bu kelebeğin iki kanadında da aynı desen var.
2: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Demek ki bu gerçek bir kelebek.
0: Evet abi, bırak da kendi uçsun.
1: Kendi başına uçamaz ki. Rüzgar esmesi lazım.
0: Ne güzel uçuyor.
1: Harika. Ay.
2: Hadi bakalım.
0: Ya dede, kelebek olsun istedim, balık olsun istemedim.
2: Hele şu yağmur dinsin de bakarız çaresine. Sen yavrucuğunla ilgilen bari Cimcime. Yağmurdan korkmuş gibi sanki.
0: Korkma yavrucuğum. Yağmur gitsin de bakarız çaresine.
1: Tıpkı şelale gibi dede.
2: Evet, aynen öyle.
1: Vay, ne kadar derin. Önceden bu kadar derin olduğunu fark etmemiştim.
2: Önceden bu kadar derin değildi de ondan fark etmedin.
1: Nasıl yani?
2: Yüksekten akan suyun şiddeti döküldüğü yerde oyuk oluşmasına sebep olur. Bu yüzden şelalelerin dibinde dev kazanı denen derin çukurlar oluşur.
1: Ya, ne güzel. Bu yaşıma geldim, bir şelale görmedim dede.
2: İlahi çocuk. Pekala, yağmur çok sürmeyecek. Şu Cimcime'nin gönlünü edelim de

0: bir düden şelalesi borcum olsun.
1: Düden şelalesi, bekle bizi.
2: Bak. Gemim yüzüyor, yaşasın!
1: Manavgat yolcusu kalmasın!
0: Hadi bismillah.

0: muhteşem muhteşem dede.
1: Öyle.
0: Burası buz gibi dede. Karavanda ne kadar sıcaklamıştık oysa.
1: Antalya sıcak memleket. Ama gördüğün gibi akan bu buz gibi sular klima vazifesi görüyor.
0: Ey kudreti ilahi.
1: Ne demek biliyor musun?
0: Ey Allah'ım ne güzel yaratmışsın mı demek?
1: Hayır ama Allah'ın her işi güzeldir zaten. Allah'ın kudretinin yani gücünün bir yansımasını gördüğümüzde bu ifadeyi kullanırız. Bu bir hayranlık ve şahitlik ifade eder.
0: Allah'ın kudretine daha fazla şahit olmak istiyorum dede. Mavi karavanla yolculuklarımız hiç bitmesin.
1: İnşallah evlat.
0: Mis!
1: Düden şelalesi. Eski adıyla İskender şelalesi.
0: Neden İskender şelalesi demişler? Şelaleyi İskender mi yaptırmış?
1: İlahi çocuk, şelaleler doğal oluşumlardır.
0: Keşfetmiş o zaman.
1: Aynen öyle. Milattan önce 4. yüzyılda İskender Pamfilya'yı fethettiğinde atlarını burada sulattığı rivayet edilir.
0: Çok ilgilerini çekmiş olmalı. Birileri de gördükleri bu muhteşem manzarayı anlatmış olmalı.
1: Muhtemelen.
0: Peki dede, bu sular buradan akıp da nereye gidiyor?
1: İşte bu, şelaleyi anlatmak için sorulabilecek en isabetli soru. Bu gördüğümüz yukarı Düden şelalesi. Halk arasında Düdenbaşı olarak da anılır. Pınarbaşı adında iki büyük kaynaktan çıkan bu sular kısa bir akıştan sonra birleşir ve bıyıklı düdeni içinde kaybolur.
0: Ya bir daha ne zaman ortaya çıkar peki?
1: Kaybolan su yaklaşık 15 kilometreden fazla yerin altında gittikten sonra burada. Yani düden başında yeryüzüne çıkar.
0: Vay suyun macerasına bak dede.
1: Öyle ama sen asıl maceranın sonunu gör.
0: İnanılmaz.
1: Sular uzun bir yolu kat ederek buradan 40 metre yüksekten Akdeniz'e dökülüyor.
0: Ne güzel. Geçtikleri yolu düşününce buradan dökülen sular sanki özgürlüklerine ulaşmış gibi dede.
1: Ay yaşa. Ne güzel söyledin.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Rıkkıbız, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri?

0: Hadi Ali, cevap burada bir yerde.
1: Hmm. Hmm. Hı?

0: Teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rık kıbız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rık kıbız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası Sahaflar Çarşısı'na benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rık kıbız, geri ver onu. Rık kıbız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rık kıbız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Demek ki birden fazla var.
1: Hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rık kıbız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar Çarşısı'nda iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rık kıbızın dönmesini bekle.
0: Rık kıbız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor.

0: Hepsi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda 4 kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
1: 4 eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca...
0: Arif Baba 4 arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. 4 arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet Dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
2: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
0: Sağ ol. Türk Edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Bir ödül harfi daha. Bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
1: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
0: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emaneti olacak. Arif. Rıkkıbız, seni gidip üsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamünaleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
3: Ve aleykümselam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkıbıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
0: O halde bu fotoğraf da sizin.
3: Laf aramızda. Bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
0: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
3: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
0: Bu.
3: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
0: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki 3 taş oyununun eksik taşı.
3: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
0: Bir ödül harfi daha.
3: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldu. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
0: Sağ ol Ethem amca.
3: Limonataya mutlaka bekliyorum.
0: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
1: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
1: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
1: İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini

0: Görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
1: Ah, niyet!
0: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
1: Fotoğraflardaki tornet bu.
0: Ethem epey bir elden geçirdi.
1: Sürebilir miyim?
0: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
1: Yaşa Arif baba. Allah razı olsun.
0: Allah senden de razı olsun evlat. Hı?

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısma da cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Aa, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: Ha? İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayet...

0: harflere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
1: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
1: Kalemi bulamadım.
2: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
3: Sonra tekrar almış olabilir misin?
2: Yo, buraya gelirken koydum.
3: Ama kim almış olabilir?
2: Bilmem. Ne oldu?
3: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
2: Ama izinsiz almaz Emin.
3: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
2: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
3: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?
2: Öyleyse Emin'e sorarız.
1: Yanlış anlamaz mı?
2: Zanda bulunmaktan iyidir.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Hakkı Baba.
4: Emin, nasıl gidiyor Harun?
0: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
4: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
1: Amin.
4: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
4: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Aa evet, ders çalışırken lazım olur diye.
4: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
4: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
4: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Bunu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: He? Ama sana sormadan neden alayım ki?
4: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
1: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
1: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi. Hı?
5: Oo gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
1: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
5: Evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
1: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
5: Hayır efendim, sorun var.
1: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
5: Sorun şüphelenmesi değil.
1: Ne?
5: Kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
1: Ben varım.
0: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
1: Çok heyecanlı olacak.
0: Hadi yapalım öyleyse.
1: Hadi.
5: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
0: Yani?
5: Yani kalem mürekkep akıtmış.
1: Onu anladık.
5: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
1: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
5: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
1: Doğru.
5: Ya. Şimdi tebrik edin bakayım beni.
1: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
5: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
0: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
5: Neden?
0: Hakkı Baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
1: Doğru.
5: Doğru. Özür dilerim çocuklar. Bunu düşünemedim.
1: Peki ne yapacağız?
5: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
0: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
5: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
1: Mantıklı. Hadi başlayalım.
5: Hadi.
0: Hadi.
1: Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
5: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
1: Çek şunu suratımdan ya.
5: Simit mi yedin sen?
1: Evet, nereden anladın?
5: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
0: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
5: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
3: Siz asıl aman vermez armiyi bir okusanız.
5: Neyse çocuklar. Tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
0: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
1: Hadi gidip dışarı bakalım.
5: Çocuklar?
0: Evet Zehra abla.
5: İzler burada son buluyor.
1: Yani?
5: Yani bitiyor.
1: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
5: Yani demek oluyor ki...
0: Evet.
5: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
0: Ya da...
5: Kalemin mürekkebi bitti.
0: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
1: Ağaç mı?
0: Evet.
5: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
1: Kim çıkacak?
0: Ben çıkmam.
5: Ben hiç çıkmam.
0: Ben çıkmam dedim.
1: Benim ayağım ağrıyor.
0: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
5: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun dayan.
0: Bakın.
1: Bravo Emin. Bulduk.
5: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
1: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
0: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
5: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
0: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
5: Doğru.
1: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
5: Öf uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
0: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
2: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
5: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
1: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi.
0: Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
2: Bizim var. Değil mi Fatma?
3: Evet.
0: Nasıl yani?
2: Kalemi alanı bulduk.
1: Buldunuz mu?
3: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
5: Vay be!
2: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
0: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
1: Aynen.
5: Aslında anlamıştım onu ben.
1: Hadi be.
3: Emin.
0: Efendim Fatma abla.
3: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı Baba'ya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
0: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
3: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Allah razı olsun.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Çay içiyoruz.
2: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
3: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
2: Peki, senden olsun bakalım.
1: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
2: Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of, ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman, amma yoruldum. Arkadaşlar

0: Şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
0: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
0: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: gökte ne var? Gök boncuğu. Yerde ne var? Yer boncuğu. Dalda ne var? Elmacık. Babanın adı ne? Yusufçuk. Annenin adı ne? Fatmacık. Kaldır beni hoppacık.
1: Bak kalktım bile.
0: Ayşe, bugün sana çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım.
1: Öyle mi?
0: Bilmeceyi sever misin?
1: Hem de çok.
0: O halde anlatmaya başlıyorum. Üzerinden güneşin eksik olmadığı bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Onların en büyük eğlencesi bilmece sormakmış. Ayrıca burada hiçbir hayvanın açmayı başaramadığı bir de kapı varmış.
1: Bu kapının anahtarı yok muymuş?
0: Varmış ama yine de kimsecikler onu açmayı başaramıyormuş.
1: Bak, ben bu anahtarı kullanarak kapıyı kilitliyorum. Sen de gördün değil mi? Açılmıyor işte. Şimdi de anahtarı çeviriyorum.
0: Ama o kapının anahtarı senin odanın anahtarı gibi değilmiş ki. O kapı bilmeceyle açılıyormuş.
1: Ne? Bilmeceyle mi açılıyormuş?
0: Evet. O kapıdan geçmek isteyenler kapının soracağı bilmecelerin cevabını bilmek durumundaymış. Üç kilitten oluşan bu kapıdan geçmek ancak bu şekilde mümkün oluyormuş.
1: Peki bu kapının ardında ne varmış?
0: Hayvanlar hazine olduğunu düşünüyorlarmış.
1: Hazine mi? Hazine de ne demek? Ben bilmiyorum ki.
0: Değerli eşyaların saklandığı yere hazine deriz.
1: Çok merak ettim. Acaba kapının arkasında nasıl bir hazine varmış?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse ben de anlatmaya devam ediyorum. Bu ormandaki hayvanlar sırayla kapının karşısına geçip onun sorduğu bilmecelere cevap vermeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri de başarılı olamamış. Koca ormanda gizemli kapının yanına gitmeyen sadece yaşlı bir kaplumbağa kalmış.
1: O kaplumbağa çok mu yaşlıymış?
0: 100 yaşında falan varmış.
1: Dedemden bile büyük mü yani?
0: Evet.
1: Peki o kaplumbağa kapının yanına niçin gitmemiş?
0: Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Üstelik bu kaplumbağa da oldukça yaşlıymış.

0: Sonra da merakla beklemeye başlamışlar. Yaşlı kaplumbağa, ey gizemli kapı, gizemli kapı, bana soracak hiç bilmecen kalmadı mı? Deyince kapı konuşmaya başlamış.
1: Gizemli kapı ne demiş? Hadi söylesene, ne demiş?
2: Hazırsan ilk bilmecemi soruyorum
0: demiş. Kaplumbağa da hazırım deyince gizemli kapı ilk bilmeceyi sormuş.
2: Şimdi baksan kat kat, gece olur pat pat.
1: Yaşlı kaplumbağa ne cevap vermiş?
0: Bu bilmecenin cevabı lahanadır. Lahanayı da pek severim demiş. Hayvanlar yaşlı kaplumbağayı sevinçle alkışlamışlar ve acaba sırada nasıl bir bilmece var diye beklemeye koyulmuşlar. Gizemli kapı,
2: evet bildin, doğru cevap lahanaydı
0: demiş.
1: Peki gizemli kapının sorduğu ikinci bilmece neymiş?
0: Gizemli kapının ikinci bilmecesi de şuymuş.
2: Bir küçücük fil taşı dolanır dağ taşı.
1: Aa, ben bunu biliyorum. Göz.
0: Tebrikler, bildin. Cevap gözmüş.
1: Sıra gelmiş sonuncu bilmeceye. Ay çok heyecanlandım.
0: Hayvanlar da tıpkı senin gibi heyecanla bekliyormuş. Gizemli kapı,
2: hazırsan son bilmeceye geçiyorum
0: demiş. Yaşlı kaplumbağa da hazırım deyince,
1: evet deyince
0: şöyle bir bilmece gelmiş.
2: Bir nedir, beş nedir, Kabe'deki taş nedir?
1: Son bilmece de çok zormuş. Yaşlı kaplumbağa bunu bilememiştir herhalde.
0: Bilmez olur mu hiç? Bilmiş fakat biraz düşündükten sonra cevabı vermiş.
1: Hadi söylesene, ne demiş?
0: Yaşlı kaplumbağa şöyle cevap vermiş. Bir Allah'tır, beş namazdır, Kabe'deki taş da Hacerü'l-Esved'dir.
1: Ha evet, ben de annemden duymuştum. Kaplumbağa bunları nereden biliyormuş ki?
0: Çünkü bu kaplumbağa okumayı çok seviyormuş. Tüm bunları da kitaplardan öğrenmiş.
1: Gizemli kapı açılmış mı peki?
0: Evet Ayşe. Hayvanların yıllardır açılmasını bekledikleri kapı usulca açılmaya başlamış. Bütün hayvanlar kapının ardındaki hazineyi görmek için can atıyormuş.
1: Kapı tamamen açıldıktan sonra hazineyi görebilmişler mi?
0: Görmüşler. Ama buldukları hazine hiç de onların beklediği gibi bir şey değilmiş.
1: Peki bu nasıl bir şeymiş?
0: Kapının ardında büyükçe bir kaya ve o kayanın üstünde bir de mektup zarfı varmış. Bir serçe uçarak o kayanın üstüne konmuş ve zarfı gagasıyla alıp yaşlı kaplumbağaya vermiş. Yaşlı kaplumbağa bu zarfı özenle açınca içinden bir kağıt çıkmış. Şimdi de hayvanlar o kağıtta ne yazdığını merak etmeye başlamış.
1: O kağıtta ne yazıyormuş ki?
0: O kağıtta şu cümle yazıyormuş. Bilgi en faydalı hazinedir.
1: Aa, çok güzel.
0: Çok güzel ya. O günden sonra hayvanlar bilginin peşine düşmüşler ve ormanda içi resimlerle dolu neşeli ve bir o kadar da eğlenceli kitaplarla bir kütüphane kurmuşlar.
1: Hmm, burnuma çok güzel kokular geliyor.
0: Benim de. Hmm, anlaşılan bu güzel kokular mutfaktan geliyor.
1: Annem kahvaltı sofrasını hazırlamış olmalı.
0: Kahvaltı sofrası da hazine gibidir. Şimdi o sofrada çok lezzetli kahvaltılıklar vardır.
1: Öyleyse bu hazine sofrasına ilk ben gitmek istiyorum.
0: Hayır, önce ben gideceğim.
1: Hiç de bile. Beni geçemezsin ki.

0: Haberleşelim.
1: Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedildi. Hı? Kara delik yarından itibaren ziyarete açılacak.
2: Aa, tam bana göre bir macera. Kalk ya, geç kalk.
3: Öğretmenim, bugün sandalye kapmaca oynayacaktık. Müzik için dedemin radyosunu getirdim.
4: Harika.
5: Güçlü. Bugün kuyruk bol maçı da var. Bu radyodan onu da dinleyebiliyor muyuz?
3: Evet. Dedem her şeyi bu radyodan dinler ve öğrenir.
5: Aklından bile geçirme Kıpır. Sandalye kapmaca oynamak için getirdi güçlü radyoyu.
6: Hadi Kıpır, sen radyonun başına geç ve istediğin zaman müziği durdur.
5: Tamam öğretmenim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım ve yavru balıklar.
6: Oo yengeç, yolculuk nereye böyle?
2: Televizyon izliyordum ve ne gördüm? Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedilmiş. Belki orada bir iş bulurum. Ne bacera ama izlediğim haber sayesinde böyle güzel bir işten haberdar oldum.
6: Televizyon bir iletişim aracı. Doğru programları izlediğimizde bilgi sahibi oluruz. Sana bol şans diliyorum.
2: Umarım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek.
3: Yengeç televizyondan bir haber almış. Dedem de bazen radyodan haber alıyor.
6: Çünkü radyoda tıpkı televizyon gibi haberleşme ve iletişim aracıdır incim. Hadi müzik başlasın.
5: Şimdi durun. Ay çekilin.
7: Üzgünüm. Ben kaptım.
1: Ruslar maçı önde götürüyor. Şut ve gol.

0: Aa, dışarıda kaldım.
1: Hadi gol, gol, gol.
2: Hadi gol, gol, gol.
3: Küper, güçlü müzik.
2: Aa, radyonun pili bitti sanırım.
1: Eğer maçı açmasaydın belki de radyonun pili bitmezdi Küper. Üzgünüm. Ama ben bunu nasıl telafi edeceğimi biliyorum.
4: Kurabiye. Teşekkürler Küper.
5: Aa, telefonum çalıyor. Arayan yengeç. Evet yengeç. Bu harika bir haber. Anladım. E-posta atarım. Yengeç bizi kara delik gezisi için davet ediyor. Ziyarete açılmış.
3: Yaşasın!
0: Telefonla haber veriyor. Televizyon ve radyodan haber alıyoruz. Telefonla da haber alıyoruz.
5: Aferin İncim. Evet, telefon da bir iletişim ve haberleşme aracı. Şimdi gezi için benim bilgisayarımdan e-posta göndermem gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar da bir iletişim aracıdır. Siz de ben gelene kadar iplerden ve deniz kabuklarından kendinize telefon yapabilirsiniz.
0: Bu harika bir fikir. O kurabiyelerin içinde ne vardı?
1: Badem.
0: Benim bademe alerjim var.
1: Olamaz.
2: Alo? Gerçekten ses geliyor. Alo? Alo?
5: Telefonlarınız ne kadar güzel olmuş incilerim.
1: Eyvah! Geliyor yine.
5: Puf'un alerjisi tutmuş yine. İlacı vardı bende. Şimdi daha iyi hissedeceksin Puf.
0: Oh, çok şükür daha iyiyim.
2: Bugün ne tuhaf bir gündü. İletişim araçlarını öğrendik. Kendi telefonumuzu yaptık.
1: Bir şey daha öğrendik. Puf'un bademe alerjisi var.

0: Canım kardeşim.
1: Birlikte film izleriz Puf. Şu son çıkan macera filmi var ya.
2: Aa, oyuncak bebekler.
1: Bebekler mi? Bunlar benim değil ki.
3: Onlar benim eşyalarım. Birkaç gün seninle aynı odada kalmamız gerekiyor kardeşim.
1: Ama neden? Burası benim odam.
3: Bu arada Puf, bu akşam erken uyumam lazım. Yarın okul var, geç kalmak istemiyorum da.
2: Tamam, haklısın Lila. Yarın görüşürüz Kıpır.
1: Ama film izleyecektik. Lila, arkadaşımı neden gönderiyorsun?
3: Çünkü yarın okul var, erkenden uyumamız lazım.
1: Kocaman valizle gelmişsin bir de. Senin odana ne oldu?
3: Annemler odamı boyattı biliyorsun. 2 gün boyunca boya kokusu olacakmış. Ben de burada kalacağım kardeşim.
1: Of! Ama burada tek bir yatak var.
3: Haklısın kardeşim. Misafirin olarak yatağında uyumamda bir sakınca yoktur sanırım. Sen de yer yatağında uyuyabilirsin. Işığı da kapatır mısın?
1: Olamaz.
4: Kıpır, neyin var dostum? Yine geç mi uyudun?
1: Yo, hiç uyuyamadım. Kardeşim Lila 2 gün odamda kalacak. Yer yatağında yattım ben de. Siz çok şanslısınız. Kardeşiniz yok.
2: Ama niye? Ben bir kardeşim olsun çok isterdim.
3: Hepsini duydum Kıpır. Demek benden hiç memnun değilsin.
1: Gelip odamı kaptın. Bebeklerini bile dolabıma yerleştirmişsin. Orası benim odam. Neden her şeyi seninle paylaşmak zorundayım ki?
3: Çünkü biz kardeşiz. Ben de her şeyimi seninle paylaşıyorum. Her seferinde beslenmeni unuttuğunda seninle yiyeceklerimi bile paylaşıyorum.
5: Öğretmenimize olanları anlatalım. Kıpır ve Lila'yı barıştırmalıyız.
6: Lila ve Kıpır, kardeş sahibi olmanın güzel yönlerini anlamalılar. O zaman bu sorunu çözebilirler.
4: Aklıma bir fikir geldi. Teşekkürler öğretmenim.
6: Bu sorunu çözeceğinize eminim incilerim.

0: Yüzme yarışı yapacağız. İki kişilik ekip halinde yüzeceğiz. Çizgiyi ilk geçen ekip kazanacak.
1: Tamam. Benim kuyruğumu seninkiyle bağla dostum.
0: Olmaz. Siz ikiniz ekip olmak zorundasınız. Ben yarışamam çünkü ben hakemim. Hadi başlayın.
1: Hadi yüzsene Lila.
2: Yüzmeyeceğim. Madem sen kardeşin olmamı istemiyorsun, ekip arkadaşın da olmuyorum.
1: Hadi.
2: Tamam, tamam.
0: Kıpır ve Lila, tıpkı bir ikiz gibi nasıl da aynı anda yüzebiliyorlar?
1: İkiziz çünkü.
3: Oh, benim gücüm kalmadı.
0: Kazanan ekip ikiz kardeşler.
1: Aferin Lila. Sözümü dinledin ve sayemde kazandık. Aa. Gördün mü?
2: Yüzmeseydim asla kazanamazdık.
4: Ha, işe yaramadı gibi duruyor.
3: Durun. Aklıma harika bir fikir geldi. Lila, Kıpır, bu akşam size geleceğiz. Yarın hafta sonu. Nasılsa okulda yok. Film izleriz.
5: Olur, bekleriz.
1: Hangi filmi izliyoruz? Şu en son çıkan macera filmini mi?
3: Hayır, çok daha güzel bir film izleyeceğiz. Yeni bir film getirdim.
4: Bu biziz.
0: Ne tatlısınız burada.
1: Bu bizim küçüklüğümüz.
2: Şuna bakın, Kıpır'ın ağzında emzik olmasına rağmen yine de benimkini çekiştiriyor.
1: Burada bisiklet sürmeyi öğrenmiştik. Lila benden önce öğrenmişti. Ve bana da öğretmişti.
2: İlk bisikletimizi de paylaşmıştık.
1: Ne kadar çok anı paylaşmışız. Seninle kardeş olmak aslında çok güzel.
2: Ve ikimiz hiç yalnız kalmadık. Hem kardeşiz hem de arkadaşız.
1: Yastık savaşı yaparken ne çok gülerdik.
0: Yastık savaşı hala çok eğlenceli.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın!
1: Dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
3: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
3: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
3: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
3: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
3: Güzel, kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu.
2: 2.
3: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
3: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
1: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
3: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle.
1: Bera direkt cevabı söyledi.
2: 4.
3: Hadi şimdi 3 kez sektir,
1: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
3: Kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
2: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
1: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
2: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
1: dedi.
3: Kaç etti Bera?
1: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
2: 8
1: diye bağırdı.
2: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha bir de annemi babamı da.
1: Ayla araya girdi.
3: Şşş, dedemle babaannemi de.
1: Bera
2: Evet evet onları da. Amin.
1: Dedi, ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim,
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın. O parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi."
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı..."
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: "Hamd ile hamd ederiz."
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
1: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik. Sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra

0: daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
4: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He? O kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve bir sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olur.

0: Sıcak değil ya. Normal sandalye işte.
1: Nasıl yani?
0: Şunun gibi mesela.
1: İstemez yahu, istemez. Gidin işinize.
0: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
1: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
2: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı.
3: Aman tahta. Canım tahta.
2: Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
0: Aa, bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
2: Sen işine bak Hacıvat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
0: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
2: Bana ne?
0: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
2: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
0: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
2: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
0: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
4: Vay. Hacıvat Efendi, ne yapıyorsun?
0: Asıl soru, ne yapamıyorum?
5: Nasıl yani?
0: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
4: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
0: Yok bir şey.
5: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacıvat.
4: De bakalım derdin ne?
0: Siz marangozluktan anlar mısınız?
4: Evet.
0: Ne oldu yahu?
4: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
5: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
4: Evet.
0: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
4: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
0: Sana göre.
4: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
0: O zaman Beberu'ya göre.
4: O kadar küçüğü de iş görmez.
0: Bana göre yap o zaman.
4: Konuşarak çok oyalandık Hacıvat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
5: tuzsuz yoksa?

0: Selamun aleyküm kara gözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm, aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: İşte bu kadar daha lazım.
5: Ama burada hiç para yok ki.
4: Dikkat balonuna binmek için para vermene...

0: gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı.
2: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada?
4: Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
7: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
2: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
2: Cemil.
3: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
3: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
5: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
6: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
5: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
3: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
3: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
5: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
3: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni. Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
0: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
2: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
3: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
2: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
0: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
2: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
2: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.

0: tohum sevimliyse tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
2: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
3: Peki sizce tilki yumurtalarınızı ne?

0: Günün yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
1: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
1: Bakalım yiyecek mi?
0: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
3: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
0: Aa, yoksa yandık.
4: Aa, hepsi ha? Duruyor.
1: Hem de hediyesiyle birlikte.
3: Ne güzel bir hayvan.
1: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
5: Öyle bir şey yok Aziz.
0: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
6: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Ama şey tamam. Kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren geç kalıyoruz.
0: Geldim.
3: Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
3: Yaşasın.
2: Çenora'ya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen lütfen?
1: Evet baba bizim olsun.
4: Hayır.
3: Ama anne.
4: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
4: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
4: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
2: Öğretmene haber verdim bile.
0: Önemli bir işimiz var anne.
1: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
4: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
0: Yaşasın.
2: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
0: Ben.
1: Biz
0: geldik.
4: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
2: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
4: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
0: Anne.
4: Hayırdır çocuklar?
0: Kedicik yok.
1: Salonu görmeniz lazım.
4: İnanmıyorum.
1: Hepsi gerçek anneciğim.
4: İnanıyorum tamam.
0: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
2: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
1: Üstelik görünmez olabiliyor.
4: Nasıl yani?
0: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
1: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
4: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
2: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
0: Gahbili bili çilli de pisicik kayboldu.
1: Kedicik neredesin?
0: Gahbili bili bili
1: hatta kedi.
0: Gahbili bili bili bili.
2: Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
0: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
2: Süper taktik.
0: Buranın hali ne?
2: Nasıl düzelecek burası?
1: Olamaz.
4: Hey ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
1: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
0: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
1: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
0: Seni gidi keloğlan seni.
2: Durun çocuklar kızmayın.
1: Hayır baba odanın haline baksana.
2: O da felaket durumda ama bunu keloğlan yapmış olamaz.
4: Kesinlikle haklısın. Tamam biraz afacan ve hareketli olabilir. Ama keloğlan her zaman haklının yanında kötülerin karşısındadır.
2: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
0: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
4: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam, devler de keloğlan da olması gereken diyarda.
0: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.

0: Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok. Yoksa...
1: Aman Allah'ım, Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
2: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
0: Benim bildiğim anne keçi Mengül'ümü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
3: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
0: Şengül'ümle Şüngül'ümü güvenilir bir yere kapatıyorum.
1: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
0: Şengül'üm, Şüngül'üm, Mengül'üm.
1: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
2: Nereden anladın?
1: Bakın ne buldum.
2: Topuz tokam. Yani Mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
0: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
3: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
1: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
0: Sanmam. Onun derdi Mercan kız ve tokası.
2: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
3: Korkmayın, Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
1: Al bakalım.
3: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
0: Mercan kız nerelerde acaba?
2: Hadi hemen arayalım.
4: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
1: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü? Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
3: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
2: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
1: Haklısın canım ama artık çok geç.
0: Yani not işimize yaramaz.
2: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
1: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
2: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
5: Yalancı çoban.
1: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
2: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
0: Belki bu sefer doğruyu söyler.
3: Ya kandırıkçılığı üstündeyse bu rikse giremeyiz.
1: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok. Nerede bu kedi?
2: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımızı başımızdan aldı.
1: Haklısın.
3: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
1: Hoş geldin abla.
6: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
2: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
6: Hadi canım, bu tatlı şey
3: tam
6: mi?
3: Tam bir süper kedi abla. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
2: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum. Toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
1: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Köşlem.
1: Hoca, şunu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
0: Oo, çay demlendi mi çay?
1: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
0: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Karakaçanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi karakaçan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Ne? Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: He? Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. Babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam. Nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana bıraksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim, şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz, verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz, bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam?
0: Bölmeyeceğim.

0: Evet, en güzeli bu.
1: Hı? Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
2: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Ah. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo, hocam hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
2: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
2: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam o eşek galiba senindi.
2: Be adam, o zaman da sana ne? Eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Karakaçan! Karakaçan, Karakaçan. Neredesin oğlum? Karakaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeğimi Şükrü Naz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim. Ah benim güzel gözlüm. Ah.
4: Hayrola bey.
2: Sorma hatun, Karakaçan'ı kaptırdık.
4: Ya demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
2: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
4: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
2: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana, hatun hani eşek yoktu?
4: Senin dediğin gibi hocam, bana. Karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
2: Karakaçanım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebiyi unut sen. Şaka şaka. Sözüm söz. Gözlemeler tandırda, Karakaçan ahırda. Dinlemeden, anlamadan hiç kimseyi suçlama.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilot.

astronotu bir postacı. Yok ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

반.

0: up.
1: Meow.
2: Huh?

0: Ama?
1: Ah!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak! Hadi yeniden deneyelim!
2: Bir dakika arkadaşlar! Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi? Ha,
8: çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkatli sor.

0: çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
2: İlahi çocuklar, madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
2: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
3: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey!
4: Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
4: Mirmir, hayaller kurar.
7: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem, hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
8: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
6: Suku tutun dostum. Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
9: Biz kazanacağız. Elbette.
8: Ve başlayın.
0: Yem.
6: Aç!
9: Başardık!
6: Olamaz! Ece!
9: Bizi geçemezsiniz!
6: Çekilin!
9: Yetiştik!
6: Olamaz!
9: Olamaz!
8: Ama aynı anda!
9: Aynı anda!
8: Kazanan...
6: biziz!
2: Biz kazandık bence.
1: Ya, bence biz.
8: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Oh, Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 미니미 기빔.
2: 하디.
1: 잠깐. başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
2: Tedirgin misin sen?
1: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
2: Tilki?
3: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
2: Hadi, sadece bir ses.
1: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.
3: Ama korkunç bir ses.
2: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
1: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
2: Efendim?
4: Burası karanlık.
2: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
4: En azından mum.
2: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
4: Hı? Niçin haber verdin?
2: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
4: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
5: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
6: Ne yaptaydım beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
2: Yo, bir şey olduğu yok.
1: Tamam, hadi başlayalım çekime.
6: İşim bittiyse gidiyorum ben.
1: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
6: İhtiyaç olursa haber edersiniz. Bıraksana.
1: Hayır, gitmeyeceksin.
6: Gidemedim Tilki, tebrikler.
1: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
2: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
1: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
6: Evet, oldukça garip.
1: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor.

0: Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
1: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
1: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
1: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir, belki de...
1: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği, ne seti. Milattan önce diyorum.
1: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
2: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
1: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
2: Bu sefer ben de korktum.
3: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
1: Kaçalım tilki.
3: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
1: Merak etme, bir tane daha var.
3: Çıkar hemen. Hadi kurye, hadi.
1: Tamam.

0: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse.
0: Bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Mış mış mış.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Aa, ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Oh, oh. Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: And anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler, çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için

0: kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış. Tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş Nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: Arkadaşlar, kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiği şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan, fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefin, hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız.

0: İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
1: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
0: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi, doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
1: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
0: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. 4 su bardağı un. Bir paket kabartma tozu. Ve bir yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya. Elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın şef.
0: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
1: Buyurun şef.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
1: Şefim, hamur oldu galiba.
0: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
1: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
0: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
1: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
0: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
1: Aa, güzel fikir.
0: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
1: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: Kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Benim adım Mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Maracas, Aramacas, Hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Balık adam.

0: gördünüz. Şimdi bir araştırma yapmak için bu kıyafetleri ve ekipmanları kuşandım. Artık tüpümdeki oksijen bitene kadar araştırabilirim. Aa, hayat bana güzel. Bu arada su altında konuşmaya gulukça denir. Ne demişler? Bir lisan, bir insan. Ha, bu konuşma balonunda yazan gulukları mübalağa ediyorum. Ciddiye almayın çocuklar.
1: Kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8.

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar?

Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Aa, bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Ne?

Akdeniz nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebelitarık Boğazı'nda.

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki kuvvetli.
3: Ne oldu çocuklar?
2: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
1: En çok balonu ben şişirdim.
3: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
2: Bilek güreşi mi?
1: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
3: Bir deney yapacağız.
2: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
3: İşte oldu.
2: En çok su içen mi kazanacak?
3: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
1: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
2: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
3: Hadi başlayın.

0: Önce ben bitirdim. Kazandın mı?
1: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
0: Hadi be!
1: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
2: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
0: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
2: Niyeymiş?
0: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
2: Ağzımızdan da alıyoruz.
0: Doğru. O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
1: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde.
0: Eyvah! Benim akciğerim yok.
1: İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
0: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
1: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
0: Evet.
1: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
0: Oh be!
1: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif! İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
2: Evet, sağ 3 bölümden, sol 2 bölümden oluşuyor.
0: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
1: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
0: O zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii.
2: Balon gibi şişip iniyorlar.
1: Evet, nefes aldığımızda şişer, verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
2: Akciğerimizin içi nasıl?

0: peki?
1: Hemen görelim.
0: Aa! Borular girmiş akciğerlere.
1: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
0: Hı? Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
1: Üzüm değil onlar. Alveol.
0: Alveol ne demek?
1: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
0: Peki kaç tane alveol var?
1: Tahmin edin bakalım.
0: Vallahi 2-3 kilo vardır.
1: Üzüm değil onlar.
0: 100 bin mi?
1: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
0: Ne? Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
1: Yaman.
0: Şaka şaka. Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
1: Rabbimizin gücü her şeye yeter Civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
0: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
1: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
0: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
1: Çok güzel soru.
0: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
1: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten. Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
1: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma.
0: Eyvah, süre doluyor. Nasıl çıkacağız buradan?
1: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
0: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
1: Turba gücü.
0: Üzümün içinden çıktık. Evet profesör. Bronşlara çıktık.
1: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri. Az kaldı.
0: Oh be! Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
1: İlim için değmez mi?
0: Ne oldu ki? Bu ne acele?
2: Eve koşarak gideceğim.
0: Niye?
2: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatimde yemediğim elmayı yiyeceğim.
1: Komik çocuk.
2: En kuvvetli nefese benim olacak.

0: hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum.
1: Sakar bir kuş düşünemiyorum.
0: Baksana, Bodo bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgarla.
1: Hayvana humbul dersen olacağı budur işte.
0: Yok Boducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
2: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen, daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
1: Benimki tamam. Nasıl?
2: Ben de tamamım.
1: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
0: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
2: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
1: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.
3: Bu nasıl...
0: Bodo'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
1: İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak.
0: Zaten tutmak da zorlanıyorum. Uçurtmam.
2: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
1: Hadi koşun, yakalayın.

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müştemo abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
0: Yine bunların başının altından çıkmış. Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Makbule teyze, dikkat edin! Uçurtmak!
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.
2: Harcamıştım.
4: Aman abi. Bir de harcamasam neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında. Yani tam olarak olmasa da...
1: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
2: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz. Evet. Tıpkı birer kumandan gibi.
4: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
2: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
1: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor.
2: Bip, dirilili, dirilili, bop, bip, bop.
1: Belki siz ona daha güzel bir oyuncak yapabilirsiniz Furkan. Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
2: Aklıma Çufi geldi. Ne alaka? İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
1: Haklısın oğlum ama bunu bilmek yeterli mi sence?
2: Hayır, değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.
1: Ha.

0: oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
3: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
1: Neymiş?
3: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet.
1: Evet.
3: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
1: Zeki.

0: ¡Mira nada más! Bu... kimin?
1: Kardeşim, bu robot senin.
2: Senin için yaptık bunu.
0: Bip bop, bip bop. Teşekkür ederim. Bop, bip bop. Ah, biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
3: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçi, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde Çin'i deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

İyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu. Oho, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Yankee ship. Sadece bana gıcık köpek. Gülüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.

0: Salih çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen kaykayda çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum kaykayı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
4: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgide Galip, merhamette mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse dedim. Mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım neden üzgünsün?
4: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti. Bir akrabamızın cenazesi varmış, oraya gitti.
2: Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
3: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
2: Ha, ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
4: Nasıl?
1: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
4: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abi on puan.
0: Ali!
4: Sevinmeyek mi?
1: Çocuklar. Hadi devam.
3: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
6: Ona 6.
4: Hadi geri kalanları da devir.

0: Eşitlik.
1: Evet hocam, maalesef.
2: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır, değil mi hocam?
3: Yok,
2: ama biz küçüğüz.
0: Sakin olun gençler, bilen kazanır.
3: Neyi?
0: Hele bir soluklanın, az dinlenin. Macera yeni başlıyor. Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
2: Aa, süper! Oyun içinde oyun.
0: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
4: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
1: Dart derim.
0: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
4: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
1: Zekice. Oo, şimdi anladım hocam.
0: Neyi Galip?
1: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
1: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
4: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
0: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
2: Bizden başlasın mı hocam?
0: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.
4: Zarfı açıyorum. Bir işe başlarken ne dersin? Hadi Ali.
2: Düşünmem bitmedi ama.
4: Süren doldu. Evet, ne dersin?
2: Başlıyorum derim.
0: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
2: Yo, ben biliyordum.
4: Hasta olmuş birine ne dersin?
1: Allah şifa versin derim.
3: Hey!
0: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
4: Altı. Zarfı açıyorum. Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
2: İyi çalış derim. Tembellik yapma derim.
0: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
4: Dokuz. Zarfı açıyorum. Biriyle vedalaşırken ne dersin?
1: Allah'a emanet ol derim.
0: Aferin Selim. Tebrik ederim. Skor 19-0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun. Soruyu bilin, oyunu alın.

0: Hemen de öğrenmişim değil mi hocam?
1: Maşallah sana Ali.
2: Zarfı açıyorum. Yolculuğa çıkan birine ne dersin?
0: Gidince ara derim.
1: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
0: Ama hocam yeniden oynayalım. Böyle kaybedemeyiz.
3: Hocam bu durumda yenilen güreşçi güreşe doymaz deriz.

Cüzdemi araba lazım.

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyi geceler.

0: İmam amca!
1: Dur, dur. Koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam. Şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuk...

0: yazar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
1: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
1: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
3: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
4: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
1: Çok tatlı bir şey bu.
3: Ne kitaplar getirdin?
1: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
5: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: Kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hazır bebeğim nerede abi?
2: Değil mi uyum?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da bir teyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
3: Doğru!
2: Anne! Anne!
4: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
4: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
4: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
4: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya, gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim. Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
3: Yela yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
3: A i yela a u a m m i e.
2: O kaptakileri mi?
3: Hı hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
3: Ha? E de e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
3: U a i u a i a u a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
3: Yele yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anedin adıyla başlayalım.

0: olayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i. He-he.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa. He-he.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ. He-he.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: He. İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk.
1: He?
0: Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u. A-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük ük ük.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A i b e.
0: Bu burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
1: Ah.

0: Mickey!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
0: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
2: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

burada? Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa, anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece...

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He?
0: Ben nereden bilebilirim ki? He? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Lemi, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü. A, E, Ü.
0: A, E, Ü. A, E, Ü.
1: A, U, A.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Elif?
1: İmdat, Sema abla.
0: Elif'cim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'cim? Bir zararı yok ki bizim minik arı dostumuzun. Üstelik korkuyorsun bakalım.
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elif'cim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık! Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok, çiçeklerde çok. Koş koş koş, çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
1: Kimler?
2: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir. Biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dedi?
2: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
3: Tozlaşma ne demek?
2: Hemen anlatayım.

0: Hani dedim ya, bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
0: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlar.

0: Buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
1: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
2: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
3: Tozlaşma sayesinde.
0: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
3: Evet.
0: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
2: Evet çocuklar, hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca...
0: Güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
2: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
3: Eyvah, adam kaçsın.
2: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
3: Neden?
2: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
3: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
0: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
3: Sahi mi?
2: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
0: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
2: Diye sormuş. Doktor da ona...
0: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
2: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
0: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
2: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
0: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
2: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş. Doktor da ona...
0: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
2: Demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
0: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
3: Dikkat yarışına!
0: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
3: Kraliçe arı.
0: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
2: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
1: Tozlaşma.
2: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
3: Agah dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
1: Nahl suresi.
3: Evet, doğru.
0: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
1: Teşekkürler Seba abla.
0: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
3: Hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok çiçekler de çok. Koş koş koş çiçekler.

0: Aa, bakın arı geldi.
1: Evet Elifciğim. Çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
0: Evet Agah dede. Artık arılardan korkmuyorum ben.
2: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
1: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
0: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
1: Aynen öyle.
0: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
2: Benim de canım çekti.
1: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

0: Kurgular.
1: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
2: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
3: Gugula.
2: Degu yeni bir görev veriyor.

Ciobane. Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabii ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

burası bildiğin hazine.

0: Ne yaptın hemen ya?
1: Korkuttum.
0: Belli. Korktum çünkü. Su da döküldü senin yüzünden.
1: Ben tekrar doldururum, merak etme.
0: Tekrar dolduracağına hiç korkutmasan daha iyi değil miydi?
1: Yo, böyle daha güzel oldu.
0: Of ya, çok kötüsün.

0: elektrikler mi gitti acaba? Gerçi elektrikler gitse bilgisayar da kapanırdı. Allah Allah!
1: Ha?

0: Kork diye yaptım zaten.
1: Hiç komik değil.
0: Yo, bence çok komikti.
1: Of ya, lambayı geri aç bari.
0: Tamam, tamam. Ay. Aman, bu da ne?
2: Neler oluyor çocuklar burada?
1: Eymen sabah beni bahçede korkutmuştu Temel amca. Şimdi de lambayı kapatıp korkuttu. Ama kendi korktu.
0: Aman ne komik.
1: Komik.
2: Yaptığımız şakalar başkalarını korkutuyor yahut kırıyorsa bunu yapmamalıyız Eymen.
0: Şey, bilmiyordum.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme buyurur. Üstelik bunu yaparken başkalarının hakkına da girmiş olursun.
1: Ya, gördün mü?
0: Özür dilerim Asya, hakkını helal et. Bir daha olmaz.
1: Helal olsun.
0: Resmen ava giderken avlandım.
2: Doğru, biraz öyle oldu.
1: O ne demek ki?
2: Başkalarına yaptığı şeye maruz kalmaktır Asya'cığım.
1: O zaman aynen öyle olmuş. Avlandınız Eymen Bey.

0: Balpiti. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki Daksan'a bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki!
1: Kaç!

0: anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzemeyle en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorununu anlamadım.
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
1: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
7: Bu da olmaz.
5: Bunlar hiç olmaz.

0: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
1: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim tabi.
2: Sanki sen yapabileceksin dayı.
1: Yaparım tabi. Barangozdaki derler bana.
3: Nasıl yapacaksın dayı?
1: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
4: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
2: O nedir anne?
4: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
2: Aa, oluyor mu öyle?
4: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
5: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
1: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
3: Biyomimikri o bir kere.
1: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
3: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
1: Bu da daha neleri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
2: Yine tutturamadın dayı.
1: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabi. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu.
3: Bu ne dayı?
2: Birbirine yapışmış iki kulak.
1: Siz sanattan ne anlarsınız?
3: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
1: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
2: Bu da olmaz dayı.
1: Nesi varmış?
3: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
1: Sorun yok, sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
3: Dahiler asla pes etmez.
1: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
3: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
2: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
1: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
4: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
1: Ben pes ediyorum. Tabii.
3: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
1: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Evet kızım. Arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş. Harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
2: Rabbimize bin şükür.
1: Allah yaratmış sanatlı çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çekip hikayenize ekleyebilir, öz çekim yapıp sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Bulunmadık nimet. Akşam köy meydanına koşun.
1: Allah Allah. Onca köy gezdik, hiç böyle oyun anonsu duymamıştım. Hayırdır inşallah.
2: Anne, bugün erkenden geldik oyun oynayacağımız köye. Benim hazırlıklarım da bitti. Oyun vaktinden önce biraz köyde gezebilir miyim?
3: Tabii oğlum. Çok uzaklaşma ve kimseyi rahatsız etme, olur mu?
2: Tamam anneciğim.

0: Arkadaşım, ben şu salıncakta sallanır gibi yapsam bir fotoğraf çeker misin?
1: Olur. Çektim birkaç tane.
0: Teşekkürler. Gideyim de sosyal medyaya yükleyeyim.
1: Allah Allah. Parka kadar geldi. Oyun oynamadan sadece fotoğraf çektirip gitti.
2: Bak şimdi, tarlayı ekmeden fotoğrafını çekelim. Sonra da ürünler çıktığında fotoğraf çeker. Öncesi sonrası yaparız.
3: Harika bir fikir. O zaman hızlı büyüyecek bir şey ekelim.
2: Buğday ekecektik.
3: Kim bekleyecek onun büyümesini? Biz hızlı büyüyecek bir şey ekelim. Sonra öncesi sonrası videosu çekeriz.
2: Ha, doğru ya. Sosyal medyada alacağımız etkileşim mi önemli, buğday mı?
3: Etkileşim tabii.
1: Hayırlı işler amca. Sütlü kahve var mı?
4: Duymaz seni evlat, duymaz. Baksana telefona kaptırmış kendini. Ayrıca sütlü kahve de isteme sakın.
1: Neden?
4: Ya kahveyi yapar yapmasına. Üzerindeki köpüğe şekil vermek için 2 saat uğraşır. Sonra fotoğraflarını, videolarını çeker, sosyal medyasında paylaşır. Kahveyi sana getirene kadar buz gibi olur, anlayacaksın.
1: Ya ne değişik köy. Burada elinde telefon olmayan bir tek sizi gördüm.
4: Bir tek ben kaldığımda o yüzden. Hepsi sosyal medyanın içinde yaşıyor desek yeri. Benim sosyal medyam yok, kimseyi takip etmiyorum diye küstüler bana. Zorla hesap açtırıp kendi hesaplarını takip ettirdiler.
1: Çok komikmiş.
4: Öyle. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmiyor ki.
1: Akşam bizim gösterimizi izlemeye gelirler mi?
4: Gelirler, gelirler. Sizinle fotoğraf çekip sosyal medyaya atmak için gelirler. Ama telefondan başlarını kaldırıp sizi izlerler mi bilmiyorum.
1: O halde biz de ona göre bir şey düşünürüz. Baba! Baba!
5: Hayırdır inşallah? Ne oldu oğlum?
1: Baba, bu akşamki oyunumuzun...

0: Gerçekten de dediğin gibiymiş Sefa. Herkesin derdi Düttüt'ün fotoğrafını çekip internete yüklemek.
1: Bizim plan işe yarayacak mı dersiniz?
2: İnşallah annem.
1: Acaba her zamanki gibi sahnede mi oynasaydık?
2: Anne baksana. Telefonu ellerinden düşürmüyorlar ki. Sahnedeki oyunu hayatta izlemezler.
1: Doğru.

0: ahali, hoş geldiniz. Tiyatromuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı sessize alınız.
1: Sefa, haklı çıktın. Kimse bakmıyor bile. Senin planı devreye sokuyoruz.
2: Heybeli Tiyatro kanalını takip ettiniz mi?
3: Ne? Takip etmek mi?
4: Neyi takip edeceğiz?
2: Heybeli Tiyatro kanalını. Birazdan sizi oradan canlı tiyatro oyunu oynayacağız.
5: Canlı tiyatro oyunu mu? Hemen takip edeyim. Çok havalı.
2: Bugün inek taklidi yapma akımı varmış. Yapayım bari.

0: takipçileri. Bugün yepyeni bir akım başladı. Birazdan babama gidip ben artık okula gitmeyeceğim diyeceğim ve tepkisini videoya çekeceğim. Baba, ben artık okula gitmeyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Ama baba, okula gitmeyeceğim diyorum.
1: Ben de sen bilirsin diyorum.
0: Ama baba ya, olmaz ki. Senin tepki göstermen lazım. Yeni bir akım başlamış. Tepkini videoya çekip paylaşacaktım.
2: Babalar arasında da yeni bir akım var Sefa. Biz sizin tepkinizi videoya çekip sosyal medyada paylaşıyoruz.
3: Anne, Sefa telefonunun başından hiç kalkmıyor. Sokağa çıkalım, oyun oynayalım diyorum ama hiç gelmiyor.
4: Baban da öyle kızım. Bugün evlilik yıl dönümümüzdü. Eskiden çiçek alır gelirdi eve. Şimdi çiçek fotoğrafı yollamış.
3: Fotoğraf hiç gerçeği gibi olur mu anne? Mis gibi kokusu, güzelliği.
4: Olmaz tabii kızım. Arkadaşlarımız haftalardır görüşmek istiyorlar. Ama baban canlı yayın açar, oradan görüşürüz deyip gitmiyor.
3: Sefa da öyle. Sosyal medyada bir sürü arkadaşım var. Çok havalıyım. Dışarıdaki arkadaşları ne yapayım diyor.
4: Aa, elektrikler gitti.
5: Olamaz. Elektrikler kesildi ama şarjım yok benim.
3: Hayır, elektrikler gitti.
4: Bu durumu fırsata çevirmeliyiz Merve. Hadi koş.
3: Hemen Wi-Fi olan bir yere gitmeniz. Acele.
2: Benim de telefonumu şarj edebilecek bir yere ihtiyacım var.
3: Sefacığım, bak sana dondurma aldım kardeşim.
0: Dondurma mı? Dur, hemen fotoğrafını çekeyim de internet gelince sosyal medyaya yüklerim.
4: Bunu yapmak yerine dondurmanı yesen daha iyi olmaz mı oğlum?
0: Orada paylaşmadıktan sonra dondurmayı niye yiyeyim ki anne?
4: Lezzetini almak için.
0: Lezzet mi? Dondurmanın lezzeti mi var?
3: Evet kardeşim. Kendini sanal ortamlara o kadar alıştırdın ki gerçekte alabileceğin lezzetleri unuttun. Hadi bak tadına. Ha?
0: Aa, çok güzelmiş.
6: Aa, Abidin, nerelerdesin kardeşim? Görüşemiyoruz uzun zamandır.
2: Garip, iyiyim arkadaşım. Evet ya, uzun zaman oldu.
6: Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir yerlerde oturur sohbet ederiz.
2: Ama benim şarjım yok. Nasıl sohbet edeceğiz?
6: Senin şarjın var Abidin. Telefonunun şarjı yok. Ve biz telefon olmadan da sohbet edelim.

0: Aferin sana Sefa. Eğer başta kanal açıp oradan izleyin demeseydin kimse izlemezdi oyunu. Ama sonlara doğru herkes telefonu bırakıp sizi canlı canlı izledi.
1: Kimse fotoğraf çektirmek için gelmedi. Herkes oyundan iyi bir ders almışa benziyor.
0: Almışlar almışlar. Herkes çiçekleri koklamak için bahçelere koştu. Çekirdek yiyenler, sohbet edenler, doğal güzelliklerin tadını tekrardan aldılar. Kahveci bile süsü püsü bıraktı kenara, kahveleri hemen getirip verdi.
2: O halde bir sütlü kahve içebilirim artık.
0: Elbette. Hem de ben ısmarlıyorum kahveni. Ama önce beraber bir fotoğraf çekelim.
2: Aman muhtar amca.
0: Canım ne var bunda? Fotoğraf çekmek, internete girmek kötü bir şey değil ki.
1: Tabii. Azı karar, çoğu zarar oğlum. Teknolojiyi, interneti gereği kadar kullanır, kendimizi kaptırmazsak faydalı, ancak ona teslim olursak zararlı olur.
0: Hay ağzın bal yesin abidin kardeş. Hadi öyleyse. Heybeli tiyatro toplaşsın da gidip kahvelerimizi içelim hadi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Olsun olsun, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tamam.
2: Ben babam dayı.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet, bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabi.
1: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. He. Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
2: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini arttır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
1: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin. Sonra değiştirelim.
2: Of dayı, boynum ağrıdı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
1: Ben de istemiyorum.
2: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
1: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
2: Yeni icat mı?
0: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
1: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
2: Yo, işe yarıyor.

0: Yay!
1: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim!
1: Ben uyardım.
0: Mandal!
2: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
2: Yandık.
0: El!
3: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
3: He, oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz. Bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
1: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay, oh, kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
4: Dayı.

0: Mis gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğundan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Zemzem nerede?
0: Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem.

0: Sam.
1: İşte. Zemzem, dursana mübarek. Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz, kaybolabilirsin. Babam söz verdi, daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
2: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
1: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
3: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
1: Hı? Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
3: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
1: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten de demin de vardı. Ama bu biraz değişik.
3: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
1: Zemzem bir saat bulmuş baba.
3: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
1: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
3: Biri düşürmüş olmalı.
1: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
4: Yok evladım, ben ne yapayım pusulayı?
1: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
3: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
1: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
3: Hadi oyalanma oğlum.
1: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
3: İyi, hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
1: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
3: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
1: Bilmem.
5: Hay Allah. Nerede bu?
1: Senin de yaşıt olabilir baba.
3: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
1: Vay be.
5: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
1: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
5: Vardır tabii.
1: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca, siz buralı mısınız?
5: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
1: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
5: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
1: Olur tabii ki.
5: Yahu az önce buradaydı.
3: Hayırdır bey amca?
5: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
1: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
5: Ah, işte bu. 2 saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
1: Rica ederim amca.
5: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
3: Sizi yormayalım bey amca.
5: Yok canım, ne yorulması. Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
1: Minare mi? Amca, şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
5: Hadi o zaman beni takip edin.
1: Amca, biliyor musun, biz Kabe'ye gidiyoruz.
5: Öyle mi?
1: Uçakla değil ama.
5: Neyle peki?
1: Fülfülle.
5: Fülfül mü? O da kim?
1: Bizim motosikletimiz.
5: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
1: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Vroom!
5: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
1: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
5: Evet, bizim cami böyledir.
1: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
3: Bir şey olmaz.
1: Hmm. Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
3: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
1: Tamam baba. Zemzem. Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
5: Baksana, o da abdest almış.
1: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca, bu resimde bir tuhaflık mı var?
5: Nasıl tuhaflık?
1: Bu resim sanki beni takip ediyor.
5: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak, kapının yüzü sana dönüktür. Çok, çok eski bir zamanda yapılmış.
1: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
5: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
1: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
5: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
1: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
5: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
1: Dön, dön, dön. Başım döndü.
5: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
1: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
5: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
1: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
5: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
1: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
5: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
1: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
3: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
1: Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
5: Işık göründü. Geldik sayılır.
1: Gelelim artık emektar amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
3: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
1: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
3: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
5: Estağfirullah. Ne zahmeti? Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
1: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
5: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
1: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
5: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
1: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem!
3: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
1: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
3: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
1: Ama baba, pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
5: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
1: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
3: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
1: Aa, emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
5: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
1: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
5: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
3: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
1: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
3: Allah'a ısmarladık bey amca.
5: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
1: Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha?

0: Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
1: Yine başladık.
0: Aa, Zemzem. Demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
1: Hadi oradan oyunbaz.

0: Sana bir sürprizim var yavrucuğum. Çok mu merak ettin? Uçan balon. Sen de tutmak ister misin? Al bakalım. Ama dikkat et. Bu uçan balon. Ha? Uçan balon dur. Uçma balon. Lütfen balon. Dur. Gitme balon. Ha. Yaptığını beğendin mi balon? Ağlamam geldi işte. Hayır. Abimden yardım isteyemem. Fırtına çıkacakmış. Bahçeye çıkamayız dedi. Beni görürse çok kızar. Seni anneme söyleyeceğim Cemre. Hiç söz dinlemiyorsun. Ağlamama gerek yok. Ağaca tırmanırım ve balonu alırım ve fırtına çıkmadan eve dönerim.
1: Bugün hiçbir şey olmadı ki öğretmenim. Günlüğüme ne yazacağım? Hı? Fırtına yüzünden bahçeye

0: bakamıyoruz. Cemre de olmayınca pek maceralı geçmiyor günler. Canımın içi. Ne kadar da üzüldü bahçeye çıkamıyoruz diye. Oyalansın diye uçan balon verdim ama evin içinde uçan balon çok da eğlenceli değil. Ah, uçan balon. Bahçeye çıkmadığımız iyi olmuş. Yoksa Cemre'nin balonu da uçacaktı. Ama bu Cemre'nin balonu. Cemre! Kardeşim! Cemre! Ne yapıyorsun kardeşim? Dur! Sakın kıpırdama.
1: Merak etme abi. Hallediyorum. Ve hiçbir damla bile ağlamadım. Biliyor musun?
0: Dur! Bekle beni. Ben alırım balonu. Lütfen dur. Sarıl bana.
1: Abi, ben de seni çok seviyorum ama şimdi sarılmak zorunda mıyız? Balonu alınca kutlamak için sarılabiliriz. Dikkat et abi. Annemler gelene kadar ben sana emanetim. Emanet çok önemliymiş, çok değerliymiş.
0: Şu emaneti bir yere bırakayım da o zaman konuşacağız, merak etme.
1: Hiç merak etmiyorum ki. Hiç etmiyorum hem de. Hiç.
0: Oh, elhamdülillah. Çok korktum başaramayacağım diye.
1: Başardın abi. İşte şimdi sarılabiliriz.
0: Söyle bakalım. Seni uyardığım halde neden bahçeye çıktın?
1: Uçan balonumu yavrucuğuma göstermek istedim. Hem yavrucuğum da bahçede kalmış. Fırtına da uçsun mu yavrucuğum?
0: Gel buraya. Rüzgar şiddetleniyor. Bir an önce eve girmemiz lazım. Eyvah! Aa. Telaşla çıkınca anahtarı almayı unutmuşum.
1: Aha abi. Hı? Zile basarız olur biter. Evde kimse yok. Eyvah! Sokakta kaldık.
0: Gel. Verandaya geçelim.
1: Ay, canın acıdı mı yavrum?
0: Fırtına giderek şiddetleniyor. Aa! Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız. Hemen.
1: Begümlere gidelim. Bize çok yakınlar.
0: Seni sokağa çıkaramam. Evlerden bir şeyler düşebilir.
1: Saksı düşebilir, evet.
0: Mavi karavan. Cemre ile nasıl olur ki?
1: Mavi canavar mı dedin? Merak etme abi. Onu Bekçi amcaya şikayet etmiştim. Gelip aldılar. Artık ondan korkmana gerek yok.
0: Oh, ne iyi. Çok sevindim. Dedemin gelmesine bir saat, annemlerin gelmesine iki saat var. Kendi başımızın çaresine bakacağız kardeşim.
1: Ha? Ormana mı gidiyoruz?
0: Evet. Orada sığınabileceğimiz bir yer biliyorum.
1: Ama ormana gitmem yasak. Bunu anneme söylemek zorundayım. Üzgünüm.
0: Hadi Cemre. Rüzgar şiddetini arttırıyor. Acele etmemiz lazım.

0: Kediler de kaçıyor bak, sığınacak bir yer arıyorlar.
1: Ya koş kedicik koş.
0: Burası bizi fırtınadan korur. Otur şöyle. Bebeğine de sarıl, üşümesin.
1: Fırtına başladı abi. Çok korkunç sesler çıkarıyor. O da mavi canavar gibi bir canavar mı?
0: Yok canımın içi. Şiddetli rüzgar ve yağmur bu sesleri çıkarıyor. Korkacak bir şey yok. Burada güvendeyiz.
1: Korkma yavrucuğum. Burada güvendeyiz.
0: Lata sen.
1: Efendim?
0: İnnallâhe mâna.
1: İngilizce mi çalışalım? Okey.
0: Yok canımın içi. Korkma diyor.
1: Kim diyor?
0: Peygamber Efendimiz.
1: Aa, bizim peygamberimiz. Ne güzel demiş. Ben daha korkmam ki. Kim korkuyormuş abi? Kime demiş?
0: Hazreti Ebu Bekir'e. Dedem anlatmıştı. Peygamberimiz en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkar ve yolda bir mağaraya saklanırlar.
1: Fırtına mı çıkmış?
0: Yok canımın içi. Peygamberimiz Müslümanlara yapılan eziyet yüzünden Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar vermiş. Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkmışlar. Mekkeli kötü adamlar peşlerine düşünce bir mağaraya saklanmışlar. Ama Hazreti Ebu Bekir çok korkuyormuş. Mekkeliler onları bulursa peygamberimize kötülük edebilirlermiş. Bu yüzden peygamberimiz ona la tahzen, yani korkma demiş. İnnallâhe mâna. Allah bizimle beraber.
1: Ne güzel. O zaman bizim de korkmamıza gerek yok.
0: Aynen öyle.
1: Allah bizimle beraber. Ha?
2: Çocuklar evde yalnız kaldı. Cimcime kim bilir nasıl korkmuştur fırtınadan. Yok, yok. Çocuklar yok. Allah'ım sen yardım et. Sakin olmalıyım. Nerede olabilirler? Çelebi'nin anahtarı çalışma masasındaydı. Demek ki bir şekilde dışarıda kaldılar. Hay Allah. Saat. Çelebi'nin saati kolundaysa hadi inşallah. Ormanda mı? Çelebi mağarada. Cemre? Cemre nerede? Ah yok. Çelebi onu bırakmaz. Oh elhamdülillah. Çelebi, iyi misiniz evladım?
0: Biz iyiyiz dede.
2: Neyin var evladım? Fırtına çok mu korkuttu sizi? Ah evladım, kardeşinin sorumluluğu da var tabii. Nasıl korktun kim bilir?
0: Korkmadım dede, sadece çaresiz hissettim.
2: Ne güzel bir çare düşünmüşsün. Kendine de, kardeşine de sığınacak bir yer bulmuşsun işte.
0: Çaresizliğim bizimle ilgili değil dede. Biz korunabileceğimiz bir yer bulduk çok şükür. Ya sığınacak yer bulamayan çocuklar? Ah. 2023 yılındayız dede. Kasım ayındayız. Bazı devletler diğer gezegenlere yerleşmeye çalışıyor. Ama bu dünyada sığınacak bir yer bulamayan çocuklar var.
2: İlahi çocuk, ciğerimi yaktın.
0: Çok çaresiz hissediyorum dede.
2: Ah, çaresizlik bize yakışmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisine Allah'ı vekil kılacağız.
1: Sen de mi fırtınadan korktun dede? Korkma dede. Allah bizimle beraber. Ha,
2: Çelebi, sen ne güzel bir çocuksun. Yağmur dindi. Hadi çocuklar eve dönelim.

0: Peygamber Efendimiz her türlü tedbiri almıştı. Müşrikleri yanıltmak için Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı ve gizlice dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Gece yarısı evden birlikte çıkıp kimseye görünmeden Sevr Dağı'na tırmandılar.
1: Peygamberimiz bu dağ taşı avcunun içi gibi biliyormuş demek ki.
0: Hayır evlat, keşif yapmışlar. Gizlenebilecekleri bir yer aramışlar. Civarı iyi bilen bir rehberden yardım almışlar.
1: Ya.
0: Üstelik burası da rastgele seçilmedi. Bu da Medine yolu üzerinde değil. Yani aslında müşriklerin peygamberimizi aramak için bakacakları son yer.
1: Vay! Her şeyi düşünmüşler.
0: Dahası var. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Bu 3 geceyi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da onlarla geçirdi. Abdullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp Mekke'de gecelemiş gibi davranıyor, müşriklerle ilgili haberleri akşamları peygamberimize ulaştırıyordu. Hazreti Ebubekir'in çobanı da otlattığı koyun sürüsünü akşamları mağara tarafına sürüyor. Sabahleyin Abdullah mağaradan ayrılınca onun peşinden sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu. Böylece hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyordu.
1: İnanılmaz! Daha önce bu ayrıntıları anlatmamıştın dede.
0: Peygamberimiz Müslümanların huzurla yaşayabileceği bir yurt arıyordu. Kimsenin zarar görmemesi için her şeyi titizlikle planladı. Yani önce elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni yapacağız evlat. Yaptık da elhamdülillah.
1: İnşallah yapmışızdır dede.
0: Hadi güneş yükselmeden mağaraya ulaşmamız lazım. Evlat, o kutlu yolculuk için her türlü tedbir alınıp şartlar hazırlanmıştı. Ama müşrikler de kararlıydı. Peygamberimizi bulmak için her şeyi yaptılar ve izini bulup mağaranın yakınlarına kadar geldiler. İşte o zaman yapılacak tek şey vardı. Allah'a sığınmak.
1: Aslında onlar mağaraya sığınırken de Allah'a sığınmışlar.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında...

0: Там онарак. Сюда. Ходи.
1: Ходи.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca bir de ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim, bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha? Evet. Bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: biraz daha ararsan beni bulabilirsin.
1: Çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
0: İşte buradayım.
1: Sen güneş

0: gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
0: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
1: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
0: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
1: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan göze, yani küçük bir oda olur. Işıl'ın gözesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl. Başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin, yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bak.

0: Bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş. Ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

Ha, bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Ah, tamam tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: Yine başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkımız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun?
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göz alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi atikliği. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: Ha? İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
2: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
2: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
2: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
2: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf yoksa gölge mi? Arkadaşlar siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Hı? Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
2: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya, ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
2: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
2: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Aa, köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
2: Caner, Rıkkı Bazo. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
2: Rıkkı Baz, dur.
0: Tamam, teslim oldum.

0: Aa, sen bunu mu istiyorsun?
1: Rıkkıbız yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Ah, beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkıbız'la tanıştırayım. Onun yardımı.

0: diye verecek.
1: Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
2: Ben bir şey anlamadım.
3: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
2: Hani kimse izlemiyordu?
3: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
2: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun öyle?
3: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
2: Hı? Diyordu.
3: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
2: Bilmecedeki derin altta demek mi?
3: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
2: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
3: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin.
4: Kum saatimi neden bahsediyor?
2: Ha? Bilge bu. Ha? Alt katta karşılaşmadın mı?
3: Aa, şu Bilge.
2: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
3: Bunun gibi mi?
2: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
3: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
2: Hisa, Sahi, Ahsi...
3: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
2: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
3: Ali şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
2: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dede.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş bulduk.

0: buldum.
1: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barekallah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu canerin olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
3: Sağ ol Arif Baba. Allah razı olsun.
4: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
3: Çekiyorum.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı da.

0: Selamünaleyküm.
1: Sadakallahülazim.
0: Şey, Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleykümselam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum. Oku oku. Sen de okuyacaksın galiba.
2: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta.
3: Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
3: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: He. Yoo, duymadım.
3: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
3: Ulu Cami'ye bir şey gelecekmiş.

0: Ne gelecekmiş?
1: Bir şey işte. İyi de ne? Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
1: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
1: Değil.
0: Öyle dedin ama.
1: Onun gibi bir şey dedim.
0: Komik yosun, komik yosun. Ha! Komisyon olabilir mi?
1: Ha, aynen dostum. Tam olarak o.
0: Allah Allah. Neden geleceklermiş ki?
1: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Camii ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
1: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
1: Şimdi diyecekler işte.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm, aleyküm selam, selam Hakkı Baba.
2: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
2: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
1: Aynen Hakkı Baba.
2: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
0: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı Baba?
2: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
1: O kısmı duymamışım.
2: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
0: İnşallah ama...
2: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
0: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı Baba.
2: Ben sana güveniyorum.
1: Ben de güveniyorum.
0: Ben de güvensem keşke.
3: Aman, dert ettiğin şeye bak be Emin. En iyi bildiğin iş bu.
0: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
1: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
3: Lütfen sen örnek verme Harun.
0: Bence de.
1: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
3: Aynen öyle.
4: Çocuklar.
3: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
4: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
1: Ama seversin hocam.
4: Öyle de sen hiç Hakkı Baba ile çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
0: Eyvah eyvah.
4: Sizde ne var ne yok?
1: Emin stresli hocam.
4: Neden?
3: Kur'an okuyacak diye.
4: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
1: Bakın.
0: Şey, ilginç bir örnek
3: gibi.
1: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
4: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
0: Öyle ama...
4: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
0: Of ya!
5: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
0: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
5: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
0: Zor derken?
5: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
0: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
5: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
0: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı Baba da mahcup olacak.
5: Selim Hoca da.
0: Doğru valla. Bittim ben.
5: Ay, yine paniklettim seni ya.
0: Mahvoldum ben.
5: Ay, benim dilime eşek arısı soksun.
3: Demek ilk heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
0: Evet Zehra abla. Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
1: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
3: Bol bol kahve iç.
0: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
1: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
3: Kim dedi?
1: Hakkı baba.
3: Ne demiş uykusunda?
1: Komiksiyon demiş durmuş.
3: Ne? Komiksiyon mu?
1: Ya da öyle bir şey işte.
0: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
3: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
1: Kabak mı?
3: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
0: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
1: Hepsini yedi ya.
0: Çocuklar.
6: Efendim.
0: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
3: Hayda.
1: Ne yapacağız ya?
0: Bilmem.
7: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam.
0: Hoş geldin Hacer teyze.
7: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
1: Heyecanlı iyi mi geliyor?
7: Yok.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Şey hocam...
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
1: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
2: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
1: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
2: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
1: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsam. Sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
2: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
1: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
1: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
1: Kaçıncı?
2: 1000.
1: He? 1000 mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison Efendi tam 999 kez hata yapmış.
1: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
1: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.

0: Hakkı Baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
1: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
2: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
1: Dediler tabii.
3: Ne dediler?
1: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
3: Hey!
1: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
2: Evet, hamdolsun.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: İyi, niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana, türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendimi aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam.

0: denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim iki salkım üzümle mi olacak?
0: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi ben, kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
0: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Ha, örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
0: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
0: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
2: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici, eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kıpır.
1: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
4: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
5: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin.
3: Aa, bunu mu arıyorsunuz?
5: Evet, Kürem.
4: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
1: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
7: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
1: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
5: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
1: Evet.
4: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
3: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
1: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
5: Eskici, nasıl biriydi?
1: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
3: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
1: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
3: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
1: Yo, şapkalarım atık değil.
3: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
4: Hadi o zaman. Ne duruyoruz?
1: Hayır. Burada değil. Bu da değil.
4: Bu ne işe yarıyor acaba?
1: Aa, işte orada.
3: Aha, tamam, anladım.
4: Ne oldu şimdi?
5: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
1: uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
3: Hakide'yi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz. Kol sıkışmış.
1: Acele edin.
3: Hadi hep birlikte.
4: Başardık.
1: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
4: Hadi sergi başlamadan önce okula yetişelim.
6: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
2: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
4: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra dizdim.

0: belki de benek benek.
1: Aferin incilerim, harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay, hah, işte oldu. Sıra bende.
4: 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ah, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of, bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen. Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
6: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
6: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
7: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
6: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
7: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
8: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
6: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
7: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
3: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
4: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
5: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
1: Aa. Başardınız incilerim.
6: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa, ben. Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
6: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
4: Oo, güçlü. Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
7: Ve yeni bir örüntü.
4: 3 güçlü 1 yengeç. 3 güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
1: Örüntü çözüldü.
0: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
6: Kendisi burada.
7: Oldu mu?
0: Açıldı, açıldı.
6: Durun, beni bekleyin.
1: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
0: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
4: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
5: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

menos lo único

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız

0: ile Bera.
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi.
2: "Hayırlı işler, bol kazançlar."
1: Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı.

0: isim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
1: Aa, hadi içeri alalım onu.
0: Düşüncelere dalmış olan Vera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
1: Evet, ıslanmasın, yazık.
0: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
1: Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,
0: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine,
1: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
0: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Vera'nın zihninde bir ışık parladı.
2: Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir. Ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?
1: Bu çok güzel bir fikir, Vera.
3: Hey! Karton parçaları!
1: Ama sanırım bir de yapıştırıcı gerekli.
3: Hey! Bu bir yapıştırıcı!
0: Ayla ve Vera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla,
1: "Belki babam yapar,"
0: diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
2: Sahi o kadar çoksa nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?
0: Vera'nın zihni bu sorularla doldu.
2: Benim annemi bulmam lazım,
0: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
1: hey dur nereye,
0: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Vera.
2: Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?
1: Aa evet, ben de bunu soracaktım,
0: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp, ne kadar da büyüdüler, şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp, hadi gelin bakalım mutfağa gidelim, dedi. Ayla ve Vera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. Ne görüyorsunuz? İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
1: çaydanlık,
0: diye yanıtladı. Vera muzip bir tavırla,
2: ben ocağı da görüyorum anne,
0: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz? İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır, dedi anneleri. İşte böyle. Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir.

0: çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
1: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
0: dedi Ayla.

0: Hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı, içeriye yağmurla ıslanmış, mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi!
0: Diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım, dedi Bera. Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.

0: O da kim diyecektim. Ağam.
1: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
0: Yok.
1: Onun adı... adı...
2: Benim adım...
1: Heh. Onun adı Tatsız Deli Cavit.
2: Nereden buldun bu ismi?
1: Sen bulsaydın o zaman.
2: Neyse. Çekil bakalım önümden.
0: Hemen ağam. Buyurun.
2: Ne kadar da güzel tanınmamak.
1: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
2: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
1: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
2: Keşke.
3: Kim demiş yok diye?
2: Var mı?
3: Ben de yok, yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
2: Neydi?
3: Ben de yok, yok.
1: Onu söyledin zaten.
3: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
2: Bu o mu?
3: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
2: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
3: Hadi selametle öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav.

0: gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de

0: Duramıyorum karagözüm.
1: Aman Hacı Cavcav. Güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin karagözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
2: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
3: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
3: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
3: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
3: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
3: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
1: Yo.
3: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
3: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
0: Kesin mi?
3: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
3: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
4: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: Bizim koş.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet, sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acaba?

Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumbur lap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumbur lap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
3: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
3: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
4: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
4: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
4: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
4: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
4: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?

0: Aha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
1: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
0: Yok teyze, olur mu hiç?
1: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
0: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
2: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
1: İyi tamam, ver bir tane.
3: Koli mi?
1: Yok, tane.
3: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
2: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
4: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
2: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
3: Yaşasın!
5: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
6: Bu hafta sıra bizde.
7: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
1: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
2: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
2: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
5: Zaten hakem değil mi?
2: Ara bulucu olsun anlamında.
1: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
3: Hadi gidelim.
9: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
9: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
3: Ne?
1: Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
9: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
1: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
7: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
7: Kolaysa sen zıpla.
6: Evet Aziz, topu takip et.
7: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
6: Evet, topun önünde dur bari.
2: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
7: Sağ taraftan.
2: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
7: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
7: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız.
1: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
2: Fırtına gibiydiler maşallah.
1: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
2: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
1: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
2: Hadi.
10: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.

0: insanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
1: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
2: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtada hata geçiyor. Cengiz'e pas atıyor. Cengiz'den Burak İmhan. Burak basıyor. Vur ve o deli. Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atar şansı. Burak burada pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'a attı.
0: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansına boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı hata geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım hata geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle hata geçiyor.
2: Kaleci dahil. Az kadro hücum. Pasajarak ilerliyor.

0: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
1: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
2: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
3: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
0: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. İşte bu.
1: Esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın.
0: Tamam hadi.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim. Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
4: Yumurta, yağ, süt ve un. Elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım.
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet, yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte.